0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese tekrar ama tekrar esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta olduğu gibi bu hafta da bir konuğumuz var. Canlı, capcanlı bir konuğumuz var. Ama kim getirdi bunu? Tabii ki Daniel. Daniel, kimi getirdin bugün yine konuk olarak bizim stüdyolarımıza?
3: Bugün sevgili, çok değerli, çok iyi konuşan, böyle bir sürekli Rab'den bahseden ya, değerli bak, pastörümüz bak, şimdi... Cem Erçin burada.
0: Oo, haleluya. Hoş geldin ya, Cem.
7: Hiç yorum yapmayacağım. Değerli Radyo Maranata dinleyenlere hepinize selamet olsun. Selamet, esenlik olsun. Evinize esenlik olsun.
0: Evet.
7: Evinizde esenlik olsun. Amin. Kulaklarınıza esenlik gelsin. Abim, bereketi üzerinizde olsun.
0: Amin. Hoş geldin tekrar Cem. Gerçekten seni görmek
7: hoş bulduk,
0: çok güzel.
7: Hoş bulduk.
0: Daniel, programa geçmeden önce hemen bir e-mailleri hatırlatabilir miyiz? Sevgili dinleyicilerimize bizi ulaşsınlar. Bizi
3: e-maillerimizi anlatayım. Capcanlı bir şekilde, senin dediğin gibi bunu harika söylüyorsun Sedat'cığım. Capcanlı bir şekilde bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, e-mailimizi söylüyorum. hayat@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi ya da işlememizi istediğiniz bir konu varsa bize buradan ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir.
0: Ya Cem, ben Daniel'e bayılıyorum gerçekten. Daniel'le ilk başladığımız programdan şimdiki geldiğimiz yere bak. Adam beni çok teşvik ediyor gerçekten.
7: Yok,
0: canlı,
7: yok,
0: canlı,
7: Sedat,
0: canlı böyle
7: senin
0: çok
7: açılışların
0: güzel.
7: Çok güzel. Yani ben hiç dinlemeyecek bile olsam bu açılış yüzünden programı dinlerim ben. Hakikaten. Ya,
0: Daniel bilmiyorum. Daniel yavaş yavaş bana benzemeye başladı. O hoşuma gidiyor.
7: O olabilir.
0: Ama bir tane Sedat yeter diyor.
3: Yüzüm yüzüme baka baka.
7: O olabilir. O da olabilir.
0: Bu kadar gülmeden sonra biraz konumuz ağır bugün.
7: Bugünkü konu...
0: Biraz gidelim başladık ama. Evet, bugünkü konumuz acı. Yani evet, biraz yani gerçekten aslında acıyla ilgili biz Cem'le kayda geçmeden önce de konuşuyorduk. Yani acıyla ilgili çok konular yapılabilir ama biz böyle bir genel olarak bakacağız. Acılarımızın nedenlerine bakacağız. İstenmeyen acıların nereden geldiğine bakacağız. Tanrı neden acı çekmemize izin veriyor? Bu konulara bakacağız. Ama 30 dakikaya sığdırabilecek miyiz bilmiyorum. Bakacağız. Ama hayatımızda bazen istemediğimiz gerçekten olaylar oluyor. Kazalar oluyor. Hiç

0: kişiler böyle şeyler yaşadıkları zaman direkt Tanrı'ya karşı yüreklerini sertleştiriyorlar ve Tanrı'ya bir tepki duyuyorlar. Bir kısım da var. Bir kısım da var. Tam tersi, Tanrı'dan daha çok korkuyorlar. Daha fazla acı çekmeyeyim diye. Yani iki yürek tepkisi gördüm ben. Hep onu gördüm. İki yürek tepkisi gördüm. Bir tanesi direkt yüreğini sertleştiriyor, katılaştırıyor yüreğini ve Tanrı'ya bir tepki duyuyor. Sert bir tepki duyuyor. Fakat bir kısım da var ki biraz daha öz eleştiri mi yapıyor diyeyim bilemiyorum ama daha çok korkuyor Tanrı'dan ki daha ağır şeyler yaşamayayım diye. Biraz panik atak vari bir tepki oluyor. Yani daha ağır şeyler yaşayabilirim. Onun için daha çok korkuyor Tanrı'dan ama bu korku da onları şey bir korku değil. Yani Tanrı Rab korkusu değil bu korku.
1: Kutsal kitaptaki bazı
0: evet, kutsal kitapta korku bir gün belki korku diye konuşuruz. Korku o tam öyle bir korku değil. Daha çok savunma içgüdüsüyle yapılan bir korku.
1: Zarar görmesin
0: evet,
1: diye
0: bir aynen, daha fazla kendisini... zarar görmeyeyim diye bir şey refleks diyelim. Ya yani bu çok kadim bir soru. Yani evet. Çok kadim bir soru. Hep şunu gelir mesela birçok ateist gelir. Tam ateist var mıdır bilmem de kendini ateist olarak çağıran bir nitelendiren, tanımlayan birisi gelir ve der ki sana kardeşim siz diyorsunuz ki Tanrı iyidir. İyidir. Tamam o zaman diyor Tanrı iyiyse. Babam bu dünyanın hali niye bu kadar acı var bu dünya? Niye bu insanlar bu kadar acı çekiyorlar? Bu sabah kalkıyoruz acı, akşam yatıyoruz acı. Dünya bir tarafa acı. Bu dünya rahat yok bu dünyada. Rahat görmeyen bir dünyada yaşıyoruz. Niye o zaman Tanrı iyiyse niye müdahale etmez Tanrı? Ne iş yapar kardeşim Tanrı? Sizin Tanrınız ne iş yapıyor? Ne yapıyor? Niye müdahale etmiyor? Evet. Dokunsun her şey şeye dön. Bu bizim çok zaman işte ne yüzde işte cevaplamak zorunda kaldığımız, yüzleştiğimiz artık böyle ezber sorusu bizim için. Yani şimdi konuşuruz, detaylandırırız. Çünkü sadece bir tane şey yok. Bunun cevabı yok. Yani bir tane olay yok. Sanki bir tek bir tek olaya indirgenmiş gibi. O acının evveliyatı ne? O acı şimdi özgür irade diye bir şey de var değil mi? Özgür irade diye bir şey var. Peki ben size desem ki bugün şöyle açsam çok yanlış mı olur acaba? Dünyadaki çekilen acı, dünyada acı var ve bu acı aslında Tanrı'nın sevgisinin, insana olan sevgisinin bir sonucudur desem mesela. Gene mi kontrol oluruz? Kontrol mu kalırız gene? Bilemem ama bu taraftan bakabilmek lazım. Şimdi Hristiyan felsefesi yapıyoruz. Bu mikrofon sonuçta Hristiyan kültürünün mikrofonu. Bir Hristiyan felsefesi yapıyoruz. Kutsal kitaba bakıyoruz. Tanrı'ya bakıyoruz. Tanrı'yı anlamayı, Tanrı'yı tanıyoruz. Tanıdığımızı iddia ediyoruz. Ve o Tanrı'nın bizim için yaptıklarını biliyoruz. Çağırmak da bizim için yaptığını biliyoruz. Bizim için kendini feda eden bir Tanrı var. Tamam mı? Bu Tanrı'yı düşündüğümüz zaman acıyı oturtamayabiliriz kafamıza değil mi? Peki ben desem ki ya iyi de. Şimdi bu insanoğulları da insanoğlunun Tanrı olabilir mi ki acaba bu acı çekmeden önce bu insanoğlu Tanrı tarafından uyarılmış olsun? Başka şeyler yaşayarak uyarılmış olsun? Olabilir mi ki acaba Rab bu adamı gerçekten cennette istiyor. Bu haliyle bu adam cennete gidemeyecek. Bu adam veya bu kadın. Adam deyince de bazen şey yapıyor. Çok cinsiyetçi konuştum söylüyorlar. Neyse ağzım öyle alışmış. Yani bu adam veya bu kadın gerçekten cennette olamayacak. Cennette olması için Tanrı'yı farkına varması lazım. Olabilir mi ki aslında bu dünyadaki bütün yaşamımız bir Tanrı'nın uğraşısı bizimle. Nasıl uğraşı? Tanrı'nın bize kendini gösterme, hatırlatma, Tanrı'nın bize cenneti hatırlatma uğraşısı olsun. Ve bizim kalın kafalarımız bir şekilde, tamam mı? Bunu dünyaya dansın ve bu uyarıları görmezden gelsin ve Tanrı'nın elinde sadece bir çare kalsın. Tek bir çare. Bizim acı çekmemize izin versin Tanrı. Ta ki son bir şans. Ta ki o zaman bir şeyler düşünelim, bir şeylerin muhasebesini yapalım ve Tanrı'yı hatırlayalım, Tanrı'ya dönelim.
1: Ben yani şunu da belki diyebiliriz sana, ekleyebiliriz o zaman. Hani Tanrı'nın bu dünyayı yaratmasının amacı ve bizi yaratmasının amacı aslında sevgi dolu bir ortamda onunla bu sevgi dolu ortamı paylaşmak, onunla harika bir zaman ve birliktelik geçirmek için bu dünyayı yarattı. Zaten bunu biliyoruz, ilk dünya yani Aden bahçesi yaratıldığı zaman harika bir şekilde orada yaşıyorlardı. Ve dediğin gibi aslında Tanrı insanları acı çekmeden önce de uyarıyor. Ama insanlar kendi mesela aynı yaratılış hikayesinde hep geçiyoruz biz genelde ama oraya baktığımız zaman Adem ve Havva'nın çocukları örneğin kıskançlık oluyor. Birisi Tanrı'ya bir sunu getiriyor meyvelerden oluşan, öbürü bir kuzu getiriyor. Sonra ne oluyor hikayeye baktığımız zaman birbirlerini kıskanıyorlar ve Kabil öldürmek.
0: Kardeşini öldürüyor.
1: Kabil dediğim
0: gibi. Haini öldürüyor. Ben de karıştırdım. Kabil haini öldürüyor doğru.
1: Öldürmek istiyor ama Tanrı orada uyarıyor. Dikkat et. Bak böyle devam edersen kardeşine karşı çok büyük bir zarar vereceksin. Hemen bir...

0: cevap geliyor. Ben kardeşimin bekçisi miyim? Yani Tanrı ya, önceden aslında bütün insanları bir şekilde yüreğimize koyduğu vicdan aracılığıyla ya da başka şekillerde bu acıları çekmeden önce de bizi uyarıyor. Ve bazen evet bu bir kısmı acı sorununda, bazen biz kendi yaptığımız hataların sonucunda da acı çekiyoruz. Bu da tabii belki diğer bir boyutu olabilir. Sedat bir şey diyecek.
1: Aslında şey, evet, kutsal kitaptan örnekler verdiniz de ben de bu kutsal kitaptan yola çıkarak bir örnek vermek istiyorum ama sormak istiyorum bir ayeti okuyup ama aynı Cem'in söylediği gibi herkes böyle bir şey olduğu zaman sanki Tanrı'ya yükleniyor. Yani bu dünyada yaşanılan bu olaylar, acılar olduğu zaman Tanrı'ya yükleniyor. Yani bu dünyada ayağımızı bir yere takılsa neden ayağım buraya takıldı? Yani bunu Tanrı'ya sorabiliyoruz. Tanrı bize acı vermek mi istiyor? Ya da Tanrı acı vermek için bizi bekliyor mu? Ya da bizim için gülüyor mu yukarıdan? Bak nasıl acı çekiyor bu yarattığım insan diye. Bazen insanlar bu acı çektiklerinde gerçekten bunu sorgulayabiliyorlar. Ben sormak istiyorum. İlk sorum bu, ondan sonra bir ayet okuyacağım bana zaman verirseniz. Tanrı bu yaşadıklarımıza üzülüyor mu? Yüreği sızlıyor mu sizce? Yani bizim için bu dünyada acı vazgeçilmez ama acıya verdiğimiz tepki vazgeçilebilir diyerekten de Tanrı üzülüyor mu bu yaşadıklarımıza? Ne düşünüyorsunuz?
2: Yani Tanrı'nın duyguları, Tanrı'yı acıtıyoruz biz çok zaman da ona geleceğim. Yani Tanrı'yı ne şekilde acıtıyoruz yüreğini, Tanrı ne şekilde acı çekiyor bizden dolayı, onlara geleceğim. Bir şey söyleyeceğim sadece. Şimdi biz şunu söyleriz, bir şey yaşayan insanlar o kriz dönemi, çünkü şöyle oluyor, o acı döneminde, o kriz döneminde göremiyorsun bazen, ama o kriz dönemi geçtikten sonra, o acı dönemi geçtikten sonra, şimdi böyle şeyleri yaşayan birisi olarak konuşuyorum. Ben İsa Mesih'i de böyle buldum, acılar içerisindeyken buldum. O şekilde buldum. Dolayısıyla o dönemi yaşadığın zaman, o dönemin içerisindeyken hükümlerin tam doğru olmuyor. Fırtına içindeyken göremiyorsun ama fırtına geçtikten sonra geri dönüp baktığın zaman daha iyi yorumluyorsun Tanrı'nın hayatında ne işler yaptığını, ne yapmaya çalıştığını. Hani Tanrı'nın senin o dönemde niye bunları yaşadığını çok daha iyi yorumluyorsun. Hı-hı. Çok daha iyi anlıyorsun. Yani bundan şuna gelmek istiyorum. Böyle şeyler yaşayan kişilere her zaman şunu söylüyorum. Tanrı şu anda içinde bulunduğun durumdan A'dan Z'ye, harfi harfine, dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine haberdar. Evet. Çünkü böyle bir şey geliyor. Yani benim durumumu Tanrı, böyle bir algı oluşuyor yani. Tanrı beni şu anda burada unuttu. Tamam, bunu görmüyor. Değil, görüyor. Bildiğin biliyor. Ne yaşadığın çok iyi biliyor. Şimdi bunu
0: bütün düşüncelerini,
2: aynen öyle, derinlemesine biliyor. Hatta fazlasını biliyor. Yani seni senden iyi tanıyan bir Tanrı var. Bir. Ve bunu bilmesi insanın, bunu söylediğin zaman insan bunu bildiği zaman yani çok rahat, bir başka rahatlık geliyor onun üzerine. Ve insanın bunu bilmeye ihtiyacı var. Tanrı'nın benim her dakika yaşadığımdan aslında gayet iyi, haberdar olduğunu bilmesine ihtiyacı var insanın. Şeye gelelim. Tanrı ne diyor? Ne sordu? Tanrı işte hissiyatı ne olur?
1: O da bizim
0: acı çeker mi?
2: Acı çekiyor
1: yani
2: mu?
1: Biz böyle yaşadığımız zaman ya, nasıl hissediyor
2: o
1: mu?
2: O bizden önce bizim acımızı çekiyor.
1: Hissiz biz, değil. Hissiz, biz, hissi var Tanrı'nın.
2: Bak fazlası var. Sedat, selamet. Evet. O güzel soyadlı kardeşim benim. Fazlası var. Nedir o? Ya biz eğlenirken de Tanrı bizim için acı çekiyor. Biz hiç o şeyi görmezken. Tamam mı? Tanrı bizim içinde bulunduğumuz o saçmalığın içindeyken biz onu eğlence olarak veya güzel zaman olarak düşünüyoruz ya bazen. Tanrı acı çekmeye oradan başlıyor. Değil ki biz daha acı çekmeye başlamadan önce. Ya Tanrı bizi burayı için yaratmadı kardeş. Dinleyen kardeş, değerli Manata dinleyicileri. Biz bu dünya için yaratılmadık. Bu dünyada ne var ya, bu dünyada günah var. Tanrı bizi günah dünyası için mi yarattı? Haşa, asla. Asla. Yani Tanrı bizi burası için yaratmadı ki. Ha, biz burayı gözümüzü açtık. Burayı gördük. Burayı görünce yapışıyoruz buraya. Anlatabiliyor muyum? Dava bu. Yani Tanrı'yı iyi tanımak lazım. Tanrı hakkında bilmek değil. Ama Tanrı'nın zatını, kişiliğini bilmek lazım. Bizim günahlarımız Tanrı'yı acıtır. Doğru. Ama bizim daha çok acıtan, Tanrı'yı daha çok acıtan bizim mantalitemiz. Tanrı'yı daha çok acıtan, içten içe biz bazen Tanrı'ya sitem gönderiyoruz ya. İçten içe ağzımıza söylemiyoruz, tutmaya çalışıyoruz kendimizi. Bu doğru değildir diyoruz. Belki aklımız tutuyor. Ama yüreğimizin içerisinde olabilir ki sitem oluyor abi. Hı hı. Sitem oluyor. Evet. O Tanrı'yı daha çok acıtıyor. Hangi Tanrı? Bu Tanrı. Bu Tanrı bizim için kendini feda eden Tanrı.
1: Evet. Yani sen bunu söyleyince işte eski anlaşmadan bir bölüm okumak istiyorum. Yaratılış 6. bölümden. Çünkü Nuh'un tufanın öncesinde yaratılışın yoldan sapmasından ne kadar acı duyduğunu anlatıyor. Senin bu sözüne bağlı olarak paralel gidersek. Rab baktı. Yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman olduğu yüreği sızladı Tanrı insanı onunla ilişki kurmak, onunla birlikte yürümek, yani insanın ondan zevk alması için yarattı. Görüyoruz ki yani insanın söz dinlemezliğiyle, itaatsizliğiyle yanlış bir yere geçti. Yani Tanrı bundan büyük bir acı duydu. Ne diyor burada? İnsanı yarattığına pişman oldu, yüreği sızladı. Neden? Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. O zaman görüyoruz, çünkü burada da insan onun kendisine uzaklaştığını görüyoruz. Yüreği sızlıyor. Rabbin yani, yüreği sızlıyor değil mi Daniel?
0: Kesinlikle. Dediğine yani şunu da ekleyebiliriz. Biz hep kendi acımızdan bahsediyoruz. Bu acıyı çektim, şunu yaşıyorum, bu var, niye böyle oluyor, Tanrı bakmıyor mu, ilgilenmiyor. Ama en başta dediğin gibi yani Tanrı'nın ve Cem'in de dediği gibi Tanrı'nın da yüreği sızlıyor çoğu zaman. Neden sızlıyor? Tanrı'yı biz bir baba gibi görüyoruz. O bizim göksel babamız ve düşünün, göksel baba olarak bizim yaptığımız yanlışlardan büyük bir üzüntü duyuyor. Biz baba olarak kendi çocuklarımıza baktığımız zaman onları seviyoruz. Onların iyiliğini istiyoruz. Onlar için en iyi şeyi yapmak istiyoruz. Ama çocuklarımız bizim sözümüzü dinlemediği zaman, yanlış yaptıkları zaman doğal olarak baba olarak da biz acı çekiyoruz, zorluk çekiyoruz. Tabii ki Tanrı istediğini bize yaptırabilirdi ama böyle bir zorba Tanrımız yok. Ve bizler robot değiliz. Dediği gibi Cem'in, bizim özgür irademiz var ve bu irademizin sonucunda da birçok şeyleri çekiyoruz. Ve Tanrı aslında buna izin veriyor bazı zamanlarda. Çünkü onu anlamamız için. Babamın anlattığı aslında bir hikaye vardı, güzel bir şey. Mesela küçükken, ben de küçükken mesela bana derdi ki sobaya dokunma, sobaya dokunma. Tabii çok yanmazken. İlle hani merak, işte ona dokunmak istiyorum. Onun dediğinin tersini yapmak istiyorum. Hafif dokunduğum zaman, elimi hafif böyle bir sızladığı zaman, ha diyorum, demek ki babamın dediği doğruymuş. Yani tabii ki babam o anda dokunursan yüreği biraz yanıyor ama ona dokunmadan da ben anlayamayacağım babamın dediğinin doğru olduğunu. Tıpkı bunun gibi, tabii biraz konumdan başka bir yere belki gidiyoruz ama en azından Tanrı'nın bizim için acı çektiğini, bizim için üzüldüğünü de burada söyleyebiliriz.
1: Evet, o zaman bu bölümü
2: bitiriyor muyuz?
1: Bitirelim bu bölümü tamam. Ve ikinci bölüme geçelim, bir ara verelim. 15 dakikamızı tamamladık çünkü. Sokrates'in bir sözü var. Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olamazsa insan da acı çekmeden olgunlaşamaz demiş Sokrates. Güzel bir laf. Gerçekten konuşmalarımıza oturan bir laf. İkinci bölümde de bunun biraz detaylarını konuşacağız. Rabbe bakacağız. İsa Mesih'in hayatına bakacağız. Çarmıhı konuşacağız. Çünkü Cem başlarken çarmıhtan bahsetti.
2: O zaman bir de şu Daniel'in özgür irade demişti. Onu biraz değinmek istiyorum.
1: Evet, özgür iradeyi de lütfen. Biraz evet, çok güzel. Sağ ol Cem, hatırlattığın için. O zaman bir ara verelim. Bu aradan sonra görüşürüz. Hemen e-mail adresimizi vermek istiyoruz. hayat@radyomaranata.com. Birazdan görüşeceğiz efendim.

0: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Tekrar yeniden beraberiz. İkinci bölümde acı konusuna değinmeye devam edeceğiz ve özgür irade konusunda konuşacağız. Özgür irade hakkında konuşacağız. Tanrı bizi yarattığında her birimize özgür bir irade verdi. İşte bu bizi insan yapar ve böylelikle sevebilir ya da nefret edebiliriz, yardım edebiliriz ya da incitebiliriz. Ve aslında bunu sormak istiyorum. Özgür irademizi biz kullanıyoruz ama özgür irademiz bazen bizim acı çekmemize neden olabiliyor Cem. Sen özgür irade ile ilgili bir ifade kullansaydın, bir tanım yapsaydın, bunu acıyla nasıl bir köprü kurardın, nasıl bir bağlantı yapardın?
1: Yani şimdi şey söyleyeceğim, kulağınıza şey gelebilir, keşke bazen düşünmüşümdür, keşke olmaya mıydı özgür irademiz gibi. Ama işte Tanrı öyle istemiyor. Tanrı bizi özgür iradeli, kendi benzeyişinde yarattığı için özgür irade olmamız lazımdı.
2: Zoraki bir sevgi.
1: Öyle değil, robotsal bir şey değil yani, anlatabiliyor muyum? Ama Tanrı orada bir ricası var değil mi? İyi ve kötüyü bilme ağacında. Ondan yeme dedi. Ya ondan yeme, ondan yersen tıpkı senin o örneğin babanla ilgili verdiğin örnekteki gibi yani o sobaya dokunma oğlum. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? İşte değişen bir şey yok ama, biliyor musun? Güneşin altında yeni bir şey yok dediği o. Adam ilk yediği zaman o şeyi, ben bunu çok kullanırım. İlk yediği zaman Tanrı sorduğu zaman niye yedin diye, yasaklı hani sana meyvesinden yeme dediğim ağaçtan niye yedin diye. Döndü ve dedi ki Tanrı'ya, senin yanıma koyduğun kadın bana bunu yedirdi. Bak dolaylı olarak şeyi suçluyor. İlk o zaman biz aslında yüreğin negatifliğini görüyoruz. İyi ve kötüyü bildiği an, iyi biliyordu ve iyi değildi zaten. Hep göz açıp iyi değildi. Ama ondan sonra kötüyü bilmeye başladı. Tamam mı? Kötüyü hiç bilmeyeydi, biz bugün burada oturup bu soruyu konuşmayacaktık. Biz bugün burada oturup Tanrı iyiyse niye bu dünyada bu kadar çok kötülük var? Niye bu kadar kötülükler var? Konuşmayacaktık. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Tanrı şunu yapıyor. Çünkü düşünüyoruz biz, yani biz günah işlediğimiz için günahkar değiliz. Yani biz günah işlediğimiz için günahkar değiliz. Bizden doğal olarak günah akıyor. Biz günahın altında, yani eğer işte Hristiyan'ın ayırt edici, belirtici öğretilerinden bir tanesi kutsal ruh öğretisi. Ne zaman kutsal ruh geliyor üzerimize ve bizde işleyen günah, o benliğin bizde sürekli işleyen günahını durduruyor, bastırıyor nefsi ve biz o zaman günah işlememeye biliyoruz. Onun dışında bizden sürekli günah akıyor. Günah işlediğimiz için değil. Günahkar kelimesi günahtan başka bir opsiyonu olmadığı anlamına da geliyor. Hı-hı. Dolayısıyla buradan kötülüğün olmaması gibi bir şey de olamaz. Evet. Sen bir şey söyleyecektin.
2: Ya dediğin gibi yani aslında o meyveden yendiği zaman insan neyin kararını verdi? Önceden Tanrı'nın iyiliği ve kötülüğünü, yani Tanrı'nın yap ve yapma dediği ön plandaydı. Ve o zaman her şey iyi gidiyordu. Ama o ağacın meyvesinden yendikten sonra insan ne dedi? Tanrı'nın iyiliği ve yapma dediği şey değil. Hayır, ben kendi istediğimi, benim için iyi olan ve doğru olan ne var ya da kötü olan ne var, bunun kararını verdi. Ve bunun kararını verdikten sonra dolayısıyla devamında direkt olarak günah ortaya çıktı. Çünkü insanın yaptığı bütün kararlar terstir. Yani Tanrı eğer hayatımızda yoksa günaha düşeceğiz, kötülük yapacağız. Ve dünya zaten o zamandan itibaren şimdiye kadar hala bu günahın içindedir. Ve bu günahın acılarını, zorluklarını, sıkıntılarını biz bu dünyada çekiyoruz.
1: Aynen, onun yansıması kötülük. Ve bu söylediğin çok neden önemli? Yani bizim konuştuğumuz ya yaratılış ilk bölümler. Aslında bütün soruların cevabı orada var. Niye biz bu dünyadayız? Niye kurtuluşa ihtiyacımız var? Niye Tanrı'yı tanımalıyız? Bütün soruların cevabı orada var. Az önce söylediğin şeyden. Bütün insanlığın şunu göstermek istiyor Tanrı bütün insanlığa. Siz... Bir, bu dünya değil sizin muhatap benim hayalim. Sizin için benim hayalim burası değil. Bu yaşam değil. Tanrı bizim için bu yaşamı hayal kurmadı. Hayal olarak kurmadı. Ve bilmemiz gereken bir şey var. Biz günahtayız. Günahın içerisinde. Ve bu günahla biz o güzel, o mükemmel yaşama gidemeyiz. Tamam mı? Tanrı bunu göstermeye çalışıyor. Bunu göstermek için bazen bazıları yaşamak istiyorsak o zaman da yaşayacağız. Ha şu olabilir, şu soru gelebilir. Ya tamam da pastör sen bunları diyorsun da. Şimdi sen o zaman bütün bu hayatı gerektiğinde heba ediyor Tanrı. Gerektiğinde heba ediyor Tanrı, doğru. Çünkü bundan sonraki mükemmellik için, harika yaşam için bu hayat teferruattır. Bu yaşam, şimdi biz daha az önce de paylaştım yani, elimizde bu olduğu için bundan başka bir şey düşünemiyoruz. Ama gerçek olan şu ki, biz çok daha mükemmel, Tanrı bizi burada, yani Tanrı bizim çok daha mutlu, çok daha bereketlenmiş, çok daha kötülükten uzak, çok daha, bunu tekrar etmek istiyorum. Kötülükten uzak. Kötülükten uzak yaşamamızı istiyor. Kötülüğü ya da acıya muhatap olmayacağımız yaşamları yaşamamızı istiyor.
2: Yani aslında bu dünyayı Tanrı iyi yarattı.
1: Evet.
2: Biz insanlar olarak biz bu dünyayı bozduk ve hala da bozuyoruz. Ama Tanrı'nın dediğin gibi asıl isteği bizde bu değil. Ve zaten bunu okuyoruz değil mi? Kutsal kitabın sonunda vahiy bölümüne baktığımız zaman dediğin gibi Tanrı'nın bizim için vaat ettiği ve hazırladığı asıl yere gittiğimiz zaman orada diyor ki ne acı olacak, ne ağlayış olacak, ne de
1: gözyaşları
2: olmayacak. Ya Tanrı'nın bizim için asla hazırladığı şey bu, acının, ağlayışın olmadığı, hastalıkların, problemlerin, Covid'in olmadığı bir yer bizim için hazırladı. Bu
0: bizim mahallede biri vardı, ailesinden birini kaybetmişti ve o bir otobüs kazası olmuştu. Ailesi de otobüsün içerisindeydi. Sarhoş bir sürücü işte otobüse giriyor ve otobüste 7-8 kişi ölüyor. Ve tabii bu sarhoş sürücünden dolayı oldu. Ve bu olayda yıllarca Tanrı'yı suçlayarak yaşadı. Ve senin dediği gibi Tanrı'ya inanmayarak yaşadı. Ateist olarak yaşadı. Yani Tanrı'yı suçladı. Ama senin söylediğin sözden bunu yola çıkarak bu hikaye örneğini verdi. Mesela Hitler'in kendini beğenmişliği. Mesela Hitler'i hepimiz tanıyoruz. Açgözlü bir adamdı. Milyonlarca insanın trajik ve yani acı dolu bir şekilde
2: ölümüne neden oldu.
0: Ve birçok kişi de travma yarattı. O zaman bu da mı Tanrı'nın suçu? Yani yola çıkabiliriz. Yani yani bu bizi insan yapar. Böylelikle yani sevebilir ya da nefret edebiliriz, yardım edebilir ya da incitebiliriz. Bu olmadan bir robot ya da makineden hiçbir farkımız olmaz. Zaten sevemezdik. O zaman şey anlıyorum ben. Cem senin söylediğinden, az önceki söylediğinden, Dani'nin de söylediğinden. Tanrı'nın hiçbir alakası yok bu yaşanılan şeylerle ilgili. Tamamen insan doğası, günah doğasından kaynaklanıyor. Peki bizim pratikte İsa Mesih ile olan ilişkimizde bu acılarımızı nasıl İsa'ya teslim etmemiz gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız lazım? Ya da ondan önce konuşmamız gereken bir konu var mı bu bağlantıyı eğer çıkartırsak?
1: Yani birkaç şeyde gireyim. Yani birincisi cevabını verdim. Nasıl teslim etmek gerekiyor önce? Kapatmamak gerekiyor kendini. Benim gördüğüm o, kapatıyor insan kendini. Dışarıdaki insanlar da öyle. Kapatıyor kendini dışarıda.
2: Yani suçlu arıyoruz aslında bu durumda. Ve Tanrı niye işin içine girmiyor diye soruyoruz. Halbuki suçlu Tanrı değil.
1: Ya biz ilk yasaklı meyveyi yedikten sonra dönüp Tanrı'yı suçladı ya. Yanıma koyduğum, ya onun yanına Rab kadını niye koymuştu? Kadını kötü bir şey için koymadı ki oraya. Yardımcı olsun diye koydu. Evet. Eksikti adamın tek olması. Yalnız olması iyi değildi adamın. Rab onun yanına yardımcı olarak kadın koydu ve o adam döndü. Tanrı'yı suçladı, yanıma koyduğum kadını buraya bunu yaptırdı diye. Biz onun zürriyetiyiz.
2: Evet.
1: Bu ne demek? Bu şu demek. Birisi işte müdür muavini suçlar. Muavin alttakini suçlar. O onu baba oğlu suçlar. Oğul kardeşini suçlar. Kardeşi annesini suçlar. Annesi... Yani biz o zürriyetten geliyoruz. Dolayısıyla bizim içimizde o, yani güneşin altında yeni bir şey yok. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Hitler örneğini verdi mesela. Hitler, ya o kadar ki yanlış anlaşıldı. O kadar ki suçlayacak birini arıyorlar ki. Mesela Hitler'e oy veren adamlar daha sonra yaşadıkları travmadan dolayı Tanrı'yı suçladılar ya.
2: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani bu işe yol açan insanlar, savunuculuk yapanlar döndüler gene şeyi suçlayabilir. Aynı bu adamın olayındaki gibi. Yani
0: olan sanki Tanrı'yı oluyor. Tanrı ne yapsa yaranabilirler ya böyle.
1: Öyle.
0: Tanrı sevmiş kulunu ama bütün her şeyi de onu suçluyorlar.
1: Bunda şey de bir şey var. Şöyle bir günahın da bize yol açtığı şey. Böyle bir şey var. Bizi yanlış yönlendirişi var Tanrı ile ilgili. Bizim beklentimiz var. Tanrı bizim... Bakın bu açık ya, yani bu ifade, evet. Bazılarınız bu ifadeden gücenmesin. Çünkü dışarıda benim gördüğüm bu, hissettiğim bu. Tanrı'dan bir emir subayı şeyi bekliyorlar. Yani... Bak şunu söyleyeyim, biz bir hayata geldik ya, bu hayata yaşamayabilirdik ve biz bu hayata geldik ve bu hayatta biz illa her şey bal börek olacak diye kimse bize söz vermedi doğmadan önce. Değil mi?
2: Evet.
1: Ha biz biliyoruz ki Tanrı bizim için iyisini ister. Bunu da bundan bağımsız konuşuyorum. Bizim müjdemiz bu. Bu Hristiyan kürsüsünün mikrofonunun müjdesi bu. Tanrı iyidir. İnsan için her durumda iyilik için etkindir diyor Rabbin kelamı. Doğru. Amin. Bunu bir kenara bırakıyorum. Bize mecbur mu Tanrı her zaman iyi şeyler yaşatmaya? Yaşamasaydı ne olacaktı? Hiç bunda yaşamayacaktın. Ha biz başka bir şey söyleyeceğim sana. Bakın soruyu zorlaştıralım Sedat.
2: Evet.
1: Zorlaştıralım. Bir adam var. acı çekecek. Yani yaşarsa sürekli ne bileyim ağrılar çekecek. Belki tekerlekli iskambede yaşayacak. Belki boynu aşağısı tutmayacak. Ama adamın önünde iki şey var. Ya hep ya yaşayacak bu haldeyken bile ya hiç yaşamayacak.
0: Evet.
1: Seçim ne olacak? Yaşamayı seçecek. Böyle de olsa yaşamak isteyecek. Anlatabiliyor muyum? Demek ki yaşamak güzel. Gerçekten yaşamak güzel. Ha biz bugün diyoruz ki yok Tanrı o değil. Tanrı sizin duyduğunuz o faşizan değil. Tanrı sizin duyduğunuz o eli sopalı değil. Tanrı başka ve yaşadığımız bu kötü şey, bu acıların Tanrı çok iyi biliyor ve bizi bu acıların çekip almak istiyor. Bunun yolu da Tanrı'da. Ha, yüreğimizi kapatmamak lazım. Acılar döneminde en çok daha çok Tanrı'yı aramak lazım. Daha çok Tanrı'yı aramak lazım.
2: Yani bir de şunu belki fark etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biz hayatın sadece bu dünyada olduğunu düşünüyoruz. Evet Tanrı bu dünyayı yarattı, harika bir şekilde yarattı. Bizim her şekilde faydalanmamız için yarattı ama biz biraz önce de dediğim gibi biz bu dünyayı bozduk. Biz bu dünyayı mahvettik. O yüzden kutsal kitapta da diyor ki aslında Romalılar bölümüne bakarsak 8-19'da bir ayet var. Yaratılış da Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını özlemle bekliyor diyor. Ve dünya amatsızlığa bir şekilde terk edildi. Neden? Bu günahtan dolayı. Ama bu dünya sadece bizim evimiz değil. Yani biz her şeyi dediğim gibi bu dünyaya göre kıyaslıyoruz. Bu dünyada niye bunu çekiyoruz, niye bu var? Bu bizim bedensel halimiz. Bedensel olarak biz bu acıyı çekiyoruz. Ama bu dünyada ne kadar yaşayacağız? Evet. Bilmiyorum 50 yıl, 70 yıl, 80 yıl. Peki sonrası? Yani bunun sonrası da var. Ruhumuz sonsuza kadar yaşayacak, bunu biliyoruz. O zaman sadece bu 80 yılda çektiğimiz acıyı Tanrı'ya yüklüyoruz. Ama bu 80 yılından sonra da sonsuzluklara kadar yaşayacağımız, çünkü ruhun ölmeyeceğine biz inanıyoruz. O zaman sonsuzluklara kadar yaşayacağımız bir yer var, bir şey var. Bunun farkına varmamız gerekir diye düşünüyoruz. Ve bu sonsuzluklara kadar yaşayacağımız yer için özellikle düşünmemiz gerekiyor. Yani biraz önce de dediğim gibi Tanrı'nın bizim için hazırladığı yerde acı yok, sorunlar yok, problemler yok, hastalıklar yok. Ve biz sonsuza kadar aslında orası için yaratıldık. Bunu fark etmemiz bence önemli diye düşünüyorum.
0: O zaman biz sürekli Tanrı'yla ilişkide olmaya devam etmeliyiz. Belki de acı içerisinde olduğumuzda. Mesela dua bunlardan önemli şey. Tabii acı çeken birinin dua etmesi bazen gerçekten çok zor ama o kişinin yanında olmak, o kişiyi teselli etmek. Çünkü Tanrı duaları duyuyor ve yanıtlıyor. Ve Tanrı bizimle birlikte, yani söylediğinizden birlikte acı çekiyor. Yanımızda olduğunu anlıyorum. Söylediğin yani bizim bu olayları kabullenmemizi sağlıyor. Yani acıyla yaşayıp acıyı yenmemiz için gücüyle beraber bizim irademizi ve kararlarımızı kullanıyor Tanrı. Yani ben sizin bu konuşmanızdan bunu anlıyorum. O zaman acı insanları aslında Tanrı'ya yaklaştırır. Eğer gerçekten doğru bir şekilde, doğru bir motivasyon olursa. Ama bu nasıl olacak? Tabii ki kişinin Tanrı'yla olan ilişkisi önemli. Kişinin çevresindeki arkadaşları olan ilişkisi önemli. Onu nasıl teşvik ettiğimiz önemli. Burada bir soru soracağım. Yani İsa'ya iman edenler acı tarafından ezilmeyi kabul ederler mi sizce? Şimdi birazcık konuyu farklı bir yere getirmek istiyorum. İsa Mesih'e biz inanıyoruz, iman ediyoruz. Biraz İsa Mesih hakkında konuşalım. Çünkü programın en başında Cem şey söyledi. İsa Mesih bizim için canını verdi. Bizim yaralarımız şifa alsın diye acı çekti ve çarmıhta öldü ve 3 gün sonra dirildi dedi. Biz İsa ile beraber yürümeye karar verdiğimizde Tanrı nasıl, yani bu konuda biraz onu açabilir miyiz? İsa Mesih bizim için nasıl acı çekti? Biz onunla beraber nasıl acı çekiyoruz? Biraz bu konudan bahsedelim mi programımızın sonuna
1: yani
0: gelirken?
1: Bir şey İsa ile yürümek dediğimiz zaman aslında bu dünyanın değerlerinden, bu dünyanın baskılarından, değerlerinden, anlayışından da özgür olmamız lazım. Özgürlük o anlamına geliyor. Dolayısıyla o zaman biz ne kadar yakınsak İsa'ya, o ayak izlerinde ne kadar içerisindeysek, bu dünyanın acı diye sattığı şeyler aslında bizi o kadar acı olarak bırakmıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz ne kadar net değilse de flu olarak görebiliyorsak gökteki o güzel fotoğrafları, o güzel resmi, gidiş yolumuzu, insan ayak izlerini, o zaman etki yapmıyor. Onun için diyorum ki Rab'de derinleşmek. Onun için sürekli öğrencilerimize bunu paylaşırız. Rab'de derinleşmek. Anlatabiliyor muyum? Mesih'in çarmıhını, yüreğini almak. Yüreğini aldığın zaman, ya o zaman sen de bugün o acı diye gelen şey, en ağır acıyı düşün. Bak en ağır acıları düşün. Etki yapmaz. Benim tanıdığım Mesih imanları var. Benim tanıdığım Mesih'imden. Ben onlar kadar olamam. Rab biliyor. Herkes de bilsin. Çocuğunu kaybetmişler Mesih'imden. O güler yüzünü hatırlıyorum. O sevincini hatırlıyorum. İnsanların geldiği zaman tuhaf tuhaf ona baktıklarını hatırlıyorum. Hayretler içerisinde baktıklarını hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ağır bir acıdır. Ama işte Rab'be yakın olan adamın tepkisi bu. Mesih çağırma. Ya Mesih bizim için gelip bu dünyada gerçekse eğer çağırma. Evet amin. Tanrı bu dünyaya gelmişse evet ve amin. Yani şüphem olduğu için söylemiyorum. Ama eğer bu gerçekse ya o zaman bu Tanrı bizim acı çekmemizi istemez ya. Bizim böyle bir Tanrımız var. Evet. İki kere iki dört çok basit oldu.
2: Yani zamanımız epey doldu ama geçti, son, şunu da pardon. Belki ekleyeyim. Çoğu zamanda bu acılar eğer dediğin gibi yani olumlu olarak bakıyorsak bu acılar bizi Tanrı'ya daha da çok döndürüyor. Aynen. Ve ne zaman biz rahat yaşıyorsak mesela bütün kutsal kitapta bunu görüyoruz. Yani insanlar her şeyi varsa eğer maalesef Tanrı'dan uzak ve maalesef günahın içinde kötü bir yaşam sürerek birbirlerini mahvediyorlar. Kutsal kitapta bunu görüyoruz. Ne zaman acı çekiyorlarsa, ne zaman zorlukların içine giriyorlarsa o zaman Tanrı'ya dönüyorlar ve hayatları değişiyor. Hayatları olumlu anlamda değişiyor. O yüzden bazen Tanrı bu acıları da bizim ona dönmemiz için kullanıyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Radyo Maranatha dinleyicileri şu anda bizi dinliyorsanız şöyle bir soru sorabilirsiniz. Acı yoksa sevgiye ulaşmanın ne anlamı var? Acı yoksa Tanrı'nın krallığına ulaşma çabasının mantığı nedir? Sevgili dinleyiciler, Tanrı'nın insanlığa bahşettiği en büyük özelliklerden biri özgür iradedir. Cem, Pastör Cem bizimle bunu paylaştı. Özgür iradede de tabii ki hatalar da olacaktır efendim. Günahlar da olacaktır. Acı da olacaktır. Bu otokontrol sağlıyor bizde. Tanrı'nın yolunda tutulmanın bir yolu oluyor bu. Tanrı'nın krallığına gittiğimizde tüm acılarımız dinecek. Gözyaşlarımız silinecek. Her şey açıkça ortadan ne olacak? Ortadan kalkacak. Artık acıya gerek kalmayacak, kalamayacak diyoruz ve programımızın sonuna geliyoruz.
2: Evet, süremizi de biraz aştık ama yine dediğimiz gibi uzun bir konuydu. Hayatın İçinden adlı programındaydınız. Sizleri tekrar tekrar bekleriz ama bu arada bitirmemiz gerekiyor. Her birinize bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgili Cem, sen bugün bize katıldın. Pastör Cem, sana çok teşekkür ediyoruz.
0: Ağzına yüreğine sağlık, seni yorduk. Çok güzeldin, çok bereket doluydun bugün.
2: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, ben Emre Karali, Tuzla Protestan Kilisesi pastörüyüm. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Rabbin lütfu ve esenliği sizlerle beraber olsun. Bugün aslında gündemimizi, hayatımızı çok etkileyen bir konu üzerinde konuşacağız. O da pandemi. Malum son zamanlarda yatıyoruz pandemi, kalkıyoruz pandemi. Yani dünya adeta bununla sallanıyor. Sadece ülkemiz değil, bütün dünyada bununla kırılıyor adeta. Haber bültenlerinde her gün sayılara bakıyoruz. Vaka sayıları, ölüm sayıları. Bir de umursamaz insanlar var değil mi? Onları da ayıplıyoruz. Kızıyoruz onlara. Ve sağlık çalışanları. Özellikle onlar gece gündüz didiniyorlar. Gerçekten saygı duyulacak bir iş yapıyorlar. Övgüler hak ediyorlar ki onları övüyorlar. İyi, övüyoruz. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Ama doktorlar haber bültenlerine çıkıp bu sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Lütfen herkes bu uğraşa katılsın diye adeta yalvarıyor. Değil mi? Yani insanlar hastaneye gittiğinde hemencik iyileşemiyorlar. Ne yazık ki bu sebeple ölen birçok insan var. O yüzden bütün insanların bu uğraşa katılması gerektiği üzerinde açık bir şekilde söylüyorlar. Aklı selim olanlar var tabii. Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına sıkı sıkı uymaya çalışıyorlar. Onları da takdir ediyoruz. Geçenlerde okuduğum bir köşe yazarı bu durumu başkalarına saygı gösteren, önemseyen insanlar olarak nitelendiriyor. Bence çok haklıdır. Bu mesele sadece bizimle ilgili değildir. Yani içinde yaşadığımız bu dönem bana bir şey olmaz mantığıyla hareket edebileceğimiz bir dönem değil. Ben dikkatli olmazsam başkaları zarar görür mantığında olmamız gereken bir dönem. Mesele sadece bizim hasta olup olmayacağımız değil, virüsü taşıyıp başkaları için aslında bir felakete sebep olup olmayacağımız konusu. Elbette en büyük arzumuz bir an evvel kalıcı bir tedavinin, bir aşının bulunması ve işte normal hayata bir şekilde dönülmesi. Fakat bütün bu pandemi dönemi aslında Hristiyan yaşamı için, kutsal kitabın bizi yönelttiği genel yaklaşım için bir adeta harika bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda Mesihlere inananları arasında sıkça konuşulan bir konu var. Zaten ne zaman böyle zorluklar, aşılamayacak gibi görünen büyük olaylar gerçekleşirse bu konu dile getirilir. İsa'nın ikinci gelişini yakın mı? Hastalıklar, kıtlıklar, savaş gürültüleri, bütün bunlar bize bunu hatırlatıyor değil mi? Matta 24. bölümde 3. ayette ve devamında 5 ve 8. ayetlerde şöyle söylüyor. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler. Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirtiler ne olacak? Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır dedi İsa. İsa'nın ikinci gelişi tüm Hristiyanların büyük özlemle beklediği bir gün. Bunu açık bir dille söyleyebiliriz. İlahilerimizde, dualarımızda hep ne söylüyoruz? Gel Rab İsa diyoruz. O gün biz inananlar İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul edenler için harika bir gün olacak. Ne diyor kutsal kitap? Göz açıp kapanana kadar değiştirileceğiz. Ölümlü bedenler ölümsüzlüğü giyinecek. Önce Mesih'e ait ölüler, sonra biz yaşamakta olanlar Mesih İsa'yı karşılamak üzere göğe çıkarılacağız. Bizim için gerçek yaşam.

istemezler. Çünkü İsa'nın ikinci gelişi aynı zamanda yargı kürsüsünün kurulacağı gündür. Yargı ev halkından başlayacak ve herkes yaptıklarının hesabını verecek o gün. Bunu biliyoruz. 2. Petrus mektubunda 3. bölüm 9. ayette şöyle diyor. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. İsa'nın ikinci gelişi yakın mıdır? Evet. Herkes buna hazır mı? Hayır. İsa'nın ikinci gelişi için en büyük kriter hastalıklar, savaşlar, kıtlıklar değildir sevgili dostlar. Müjdenin tüm uluslara duyurulmuş olmasıdır. Aslında bu en büyük kriterdir. Bakın Markos müjdesinde 13. bölüm 10. ayette bu açık bir dille ifade edilmektedir. Şöyle diyor, ne var ki önce müjdenin bütün uluslara duyurulması gerekir. O halde benim düşüncem kiliselerimizde ruhsal pandeminin ilan edilmesi gerekmektedir. Çünkü insanları öldüren, sonsuz ölüme götüren şey aslında COVID-19 değil, aslında günahın ta kendisidir. Adem ve Havva'dan başlayarak günümüze kadar çoğalarak ve adeta bütün yaşamımızı, yüreğimizi, düşüncelerimizi, hareketlerimizi, eylemlerimizi, sözlerimizi kapsayan o günah sorunu. Peki bununla ilgili tedbirlerimizi alıyor muyuz? Bunun üzerinde biraz düşünelim. COVID-19 süresince umursamaz, bana bir şey olma düşüncesiyle hareket edenleri yadırgıyoruz, onlara kızıyoruz ama bizleri ölüme götürecek günah sorunu için tedbirler alıyor muyuz? Malum, maske, sosyal mesafe, hijyen, COVID-19 tedbirleri. Peki günaha karşı tedbirler nelerdir? Düzenli kutsal kitap okumak, dua, tövbe, kardeşlerle bir araya gelme, işte bütün bunlar günaha karşı tedbirlerdir. En büyük hata bana bir şey olma düşüncesidir. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayet bizi uyarıyor bu düşünceyle ilgili. Diyor ki ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz sevgili dostlar. Alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Eski yaratılışımızdan gelen Mesih İsa'yı tanımadan önce hayatımızda bulunan bazı alışkanlıkları artık Mesih'le beraber yeni alışkanlıklara dönüştürmeliyiz, değiştirmeliyiz. Birkaç örnek vermek gerekirse, küfür etmek yerine bereketlemek, öç alma yerine bağışlama, zina yerine kutsallık, dedikodu yerine kelam paylaşımları, çalma yerine bağışta bulunmak, öfkeyle karşılık vermek yerine sabır gibi eskiden kalma alışkanlıklarımızı, Mesih'ten önceki alışkanlıklarımızı Mesih'le beraber Mesih'in karakterine uygun alışkanlıklarla değiştirmeliyiz. Yani birçok kilise üyesi belki de bilinçaltında çok bunu dillendirmesi de bilinçaltında konunun sadece önderlerle ilgili olduğunu düşünüyor. Bazen Hristiyan yaşam tarzı tam olarak Hristiyan yaşam tarzının tam olarak uygulanabilmesi sadece kilise önderlerinden bekleniyor. Oysa bu büyük bir hatadır. COVID-19 mücadelesinde sadece sağlık çalışanlarından bunu beklemek ne kadar yanlışsa, ne kadar yanlış bir düşünceyse, aynı şekilde kiliselerimiz için de bu yanlış bir düşüncedir. Oysa bu topyekin bir mücadele gerektirir. Açıkçası kilise üyelerinin bu konudaki titizliği kilise önderlerininkinden çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Toplum bizleri zaten din adamı, böyle davranmalı şeklinde yaftalamış durumda. Bu doğru bir düşünce değildir. Her din adamı her şeyden önce Mesihçidir, Hristiyandır. O da diğer bütün kilise üyeleri gibi Mesih'in karakterine giyinmek için uğraş ve çaba göstermektedir ve Kutsal Ruh'tan bu konuda yardım istemektedir. Elbette günah sebebiyle doğan sonuçlar konusunda sizlere yardım etmek için biz buradayız. Ama aslında sizin kararlılığınızın etki alanı çok çok daha büyüktür. Bunun farkında mısınız? Günah konusundaki hassasiyetimizi, dikkatimiz, özenimiz sadece bizi değil,

başkalarını da etkilemektedir. Günah bulaşıcıdır sevgili dostlar, tıpkı Covid-19 gibi. Tanıklığımızın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu unutuyoruz bazen. Çevremizde birçok insan var ki Mesih'i tanımaları için sizden başka bir imkanları yok. Bunun farkında mısınız? 1. Petrus'ta 2. bölüm 12. ayette şöyle diyor. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki kötülük yapanlar mısınız gibi size iftira etseler de iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler. Günah konusundaki hassasiyetimiz, dikkatimiz, önemimiz sadece bizi değil başkalarını da etkilemektedir. Ve tek bir panzehir vardır. Bu günah, bizi ölüme götüren bu günah konusunda tek bir panzehir vardır. Covid-19 için panzehir bulunamadı henüz ama hamdolsun ki günah için Tanrı'nın sağladığı panzehir İsa Mesih'in ta kendisidir. Günahlarımızın kefaretini çarmıhta ödemiştir. Onun yaralarıyla şifa bulduk. Bu iyi haber, bu müjde değil de nedir sevgili dostlar? Artık çaresiz değiliz. İsa dünyanın sonuna dek bizle olacağını vaat etti ve vaadini gerçekleştirmektedir. Böylesi bir panzehir elinizdeyken bunu ailenize, sevdiklerinize, hatta sokaklarda paylaşmaz mısınız? Size sorarım. Bu hem başkalarının kurtulmasına hem de İsa'nın ikinci gelişinin hızlanmasına emek vermektir. Sadece sizin için değil, tüm uluslar için çok önemlidir bu. Bir Hristiyan bencil olamaz. O halde tıpkı Covid-19 illetiyle uğraşır gibi, aynı zamanda ruhsal hayatlarımızda ve bizi sonsuz ölüme götürecek olan günah meselesiyle, günah sorunuyla da aynı derecede ilgilenmeli ve bunu dikkate almalıyız. Unutmayın, sizin hayatınızda gerçekleştireceğiniz bu konudaki direnç, bu konudaki dikkat birçoklarının kurtulmasına fırsat ve olanak tanıyacaktır ve Mesih İsa'nın ikinci gelişini hızlandıracaktır. O halde birlikte dua edelim. Dua edelim ki Rab, bize şifa veren Rab, bütün ulusumuza şifa versin. Mesih'i tanımayan, İsa aracılığıyla kurtuluşa henüz kavuşamayan insanlar için ve kilisesini bu tanıklıkla, bu çabayla kullansın diye birlikte Rab'in önünde duralım sevgili dostlar. Rab İsa'm, sana yaklaşmak istiyoruz ve teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bizi çaresiz bırakmadın. Günaha karşı kendi başımıza göstermeye çalıştığımız bütün gayrete rağmen aslında bunun üstesinden gelemiyorduk ama sen çarmıhta her birimizin günahının kefaretini ödemek üzere öldün ve ölümden dirildin. Senin çarmıhtaki ölümün aracılığıyla artık Tanrı'yla barıştık. Günah sorunu bizim hayatımızdaki gücünü yitirdi. Artık ona karşı direncimiz var. Ona karşı koyabilmek için bir imkanımız var. Ve bunun için sana teşekkür etmek istiyoruz bütün kalbimizde. Evet, hepimiz senin ikinci gelişini büyük bir özlemle bekliyoruz ya Rab. Ve bu ikinci geliş için bize düşen payı da gerçekleştirme konusunda senden yardım istiyoruz. Hem tanıklığımızla günaha karşı gösterdiğimiz o büyük çaba ve bunun tanıklığıyla, hem de çevremizdeki insanların seni tanımasına olanak sağlayarak senin gelişini hızlandırmak istiyoruz. Rab, günümüzde bu Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanları büyük zorluklar, büyük sıkıntılar, büyük elemler çekiyorlar. Bazıları hayatlarını kaybediyor. Rab, onlar için dua etmek istiyoruz. Lütfen onları güçlendir, ayağa kaldır. Lütfen onlarla birlikte ol. Aynı zamanda gerek Türkiye'de gerek de dünyanın dört bir yanında bu salgına son verecek bir aşı bulunabilmesi için dua ediyoruz ve senin önünde duruyoruz. Ama bütün bu pandemi zamanı, insanların ölümü adeta içlerinde hissettikleri bu zaman, aynı zamanda insanların sana yaklaşabilmeleri, Tanrı'nın gerçeğiyle ilgilenebilmeleri için bir fırsat oluştursun. Ya Rab, görüyoruz ki aslında küçücük bir virüs zengin fakir ayırt etmeden
varlıklı varlıksız ayırt etmeden, eğitimli eğitimsiz ayırt etmeden, aslında bu dünyanın bize sunduğu, değerli gibi gösterdiği ne varsa bütün bunların üzerinde herkese ölümle yüz yüze getiriyor. O yüzden ölüm artık düşündüğümüz kadar bize uzak değil, bunu keşfedebiliyoruz, bunu görebiliyoruz. Dua ediyorum ki birçokları bunun hakkında düşünsün ve sonsuz yaşam için bir yatırım yapsınlar ve sana yaklaşsınlar. Seninle ilgili gerçeğe, çarmıhta gerçekleştirdiğin harika işe yaklaşabilsinler. Yüceler Yücesi İsa'nın adıyla. Amin yarabbim. Amin. Sevgili dostlar, umut ediyorum ki kiliselerinizde bu ruhsal pandemiyi ilan edersiniz ve bu hassasiyetle yaşamlarınızı sürdürürsünüz. Rabbin lütfu ve bereketi hepinizle birlikte olsun. Esenlikle kalın.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En yeni Türkçe ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Elçilerin İşleri 27. Bölüm.
1: Paulus'un Roma'ya deniz yolculuğu. İtalya'ya doğru yelken açmamıza karar verilince, Paulus'la öteki bazı tutukluları Augustus taburundan Julius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. Asya elinin kıyılarındaki limanlara uğrayacak olan bir Edremit gemisine binerek denize açıldık. Selanik'ten Makedonyalı Aristarhus da yanımızdaydı. Ertesi gün Sayda'ya uğradık. Paulus'a dostça davranan Julius, ihtiyaçlarını karşılamaları için dostlarının yanına gitmesine izin verdi. Oradan yine denize açıldık. Rüzgar ters yönden estiği için Kıbrıs'ın rüzgar altından geçtik. Kilikya ve Pamfilya açıklarından geçerek Likya'nın Mira kentine geldik. Orada İtalya'ya gidecek bir İskenderiye gemisi bulan yüzbaşı bizi o gemiye bindirdi. Günlerce ağır ağır yol alarak Knidos kentinin açıklarına güçlükle gelebildik. Rüzgar bize engel olduğundan Salmone burnundan dolanarak Girit'in rüzgar altından geçtik. Kıyı boyunca güçlükle ilerleyerek Lasea kentinin yakınlarında bulunan ve güzel limanlar denilen bir yere geldik. Epey vakit kaybetmiştik. Oruç günü bile geçmişti. O mevsimde deniz yolculuğu tehlikeli olacaktı. Bu nedenle Paulus onları uyardı. "Efendiler," dedi, "bu yolculuğun yalnız yük ve gemiye değil, canlarımıza da çok zarar ve ziyan getireceğini görüyorum." Ama yüzbaşı Paulus'un söylediklerini dinleyeceğine kaptanla gemi sahibinin sözüne uydu. Liman kışlamaya elverişli olmadığından gemidekilerin çoğu oradan tekrar denize açılmaya, mümkünse Phoenix'e ulaşıp kışı orada geçirmeye karar verdiler. Phoenix, Girit'in Lodos ve Karayel'e kapalı bir limanıdır. Fırtına. Güneyden hafif bir rüzgar esmeye başlayınca, bekledikleri anın geldiğini sanarak demir aldılar. Girit kıyısını yakından izleyerek ilerlemeye başladılar. Ne var ki çok geçmeden karadan Evrakilon denen bir kasırga koptu. Kasırgaya tutulan gemi rüzgara karşı gidemeyince kendimizi sürüklenmeye bıraktık. Gaudos denen küçük bir adanın rüzgar altına sığınarak geminin filikasını güçlükle sağlama alabildik. Filikayı yukarı çektikten sonra halatlar kullanarak gemiyi alttan kuşattılar. Sirte körfezinin sığlıklarında karaya oturmaktan korktukları için yelken takımlarını indirip kendilerini sürüklenmeye bıraktılar. Fırtına bizi bir hayli hırpaladığı için ertesi gün gemiden yük atmaya başladılar. Üçüncü gün geminin takımlarını kendi elleriyle denize attılar. Günlerce ne güneş ne de yıldızlar göründü. Fırtına da olanca şiddetiyle sürdüğünden artık kurtuluş umudunu tümden yitirmiştik. Adamlar uzun zaman yemek yiyemeyince Paulus ortaya çıkıp şöyle dedi: "Efendiler, beni dinleyip Girit'ten ayrılmamanız, bu zarar ve ziyana uğramamanız gerekirdi. Şimdi size öğüdüm şu, cesur olun. Gemi mahvolacak ama aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Çünkü kendisine ait olduğum, kendisine kulluk ettiğim Tanrı'nın bir meleği bu gece yanıma gelip dedi ki, 'Korkma Paulus, Sezar'ın önüne çıkman gerekiyor. Dahası Tanrı, seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini sana bağışlamıştır. Bunun için efendiler cesur olun. Tanrı'ya inanıyorum ki her şey tıpkı bana bildirildiği gibi olacak. Ancak bir adada karaya oturmamız gerekiyor.'" Gemi karaya oturuyor. 14. gece İyon denizinde sürükleniyorduk. Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıklarını sezinlediler. Denizin derinliğini ölçtüler ve 20 kulaç olduğunu gördüler. Biraz ilerledikten sonra bir daha ölçtüler. 15 kulaç olduğunu gördüler. Kayalıklara bindirmekten korkarak kıştan 4 demir attılar ve günün tez doğması için dua ettiler. Bu sırada gemiciler gemiden kaçma girişiminde bulundular. Baş taraftan demir atacaklarmış gibi yapıp filikayı denize indirdiler. Ama Paulus yüzbaşıyla askerlere, "Bunlar gemide kalmazsa siz kurtulamazsınız," dedi. Bunun üzerine askerler ipleri kesip filikayı denize düşürdüler. Gün doğmak üzereyken Paulus herkesi yemek yemeye çağırdı. "Bugün 14 gündür kaygılı bir bekleyiş içindesiniz. Hiçbir şey yemeyip aç kaldınız," dedi. "Bunun için size rica ediyorum, yemek yiyin. Kurtuluşunuz için bu gerekli. Hiçbirinizin başından tek kıl bile eksilmeyecektir." Paulus bunları söyledikten sonra ekmek aldı. Hepsinin önünde Tanrı'ya şükretti, ekmeği bölüp yemeye başladı. Hepsi bundan cesaret alarak yemek yedi. Gemide toplam 276 kişiydik. Herkes doyduktan sonra buğdayı denize boşaltarak gemiyi hafiflettiler. Gündüz olunca gördükleri karayı tanıyamadılar. Ama kumsal olan bir körfez fark ederek mümkünse gemiyi orada karaya oturtmaya karar verdiler. Demirleri kesip denizde bıraktılar. Aynı anda dümenlerin iplerini çözüp ön yelkeni rüzgara vererek kumsala yöneldiler. Gemi bir kum yükseltisine çarpıp karaya oturdu. Geminin başı kuma saplanıp kımıldamaz oldu. kış tarafı ise dalgaların şiddetiyle dağılmaya başladı. Askerler tutuklulardan hiçbiri yüzerek kaçmasın diye onları öldürmek niyetindeydi. Ama Paulus'u kurtarmak isteyen yüzbaşı askerleri bu düşünceden vazgeçirdi. Önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını, sonra geriye kalanların kiminin tahtalara, kiminin de geminin öbür döküntülerine tutunarak onları izlemesini buyurdu. Böylelikle herkes sağ salim karaya çıktı.
0: Elçilerin İşleri 28. Bölüm.
1: Malta'da. Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. Paulus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek onun eline yapıştı. Yerliler Paulus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine ''Bu adam kuşkusuz bir katil'' dediler. Denizden kurtuldu ama adalet onu yaşatmadı. Ne var ki elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Paulus hiçbir zarar görmedi. Halk Paulus'un bedeninin şişmesini ya da birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler. ''Bu bir ilahtır'' dediler. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bizi evine kabul ederek 3 gün dostça ağırladı. O sırada Publius'un babası kanlı isale yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giren Paulus dua etti. Ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. Bu olay üzerine adadaki öbür hastalar da gelip iyileştirildiler. Bizi bir sürü armağanla onurlandırdılar. Denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler. Roma'ya varış. 3 ay sonra kışı adada geçiren ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Sirakuza kentine uğrayıp 3 gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan rüzgarın yardımıyla 2 günde Puteoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimizi alan Roma'daki kardeşler,

Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım. Onlar Paulus'a, Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi, kötü bir şey söylemedi dediler. Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz. Paulus'la bir gün kararlaştırdılar ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Paulus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı. Birbirleriyle anlaşamayınca Paulus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar. Peygamber Yaşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki, bu halka gidip şunu söyle. Duyacak, duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı, gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir ve onlar buna kulak vereceklerdir. Paulus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih'le ilgili gerçekleri öğretiyordu.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

Sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri, ben Emre Kararlı, Tuzla Protestan Kilisesi pastörüyüm. Bugün Rabbin sözüne birlikte bakmadan önce hepinize iyi pazarlar dilemek istiyorum. Rabbin lütfu esenliği sizlerle beraber olsun. Bugün kutsal yazılarda özellikle İsa'nın söylediği bir cümle üzerinde sizi düşündürmek istiyorum. Yuhanna müjdesinde, Yuhanna 7. bölümde görüyoruz ki aslında bütün bölüm İsa'nın kimliği hakkındaki tartışmalarla dolu. Hem halk kendi arasında bu tartışmaları sürdürüyor. O Mesih midir, değil midir, beklenilen kurtarıcı mıdır, değil midir diye. Aynı zamanda bu konuda yetkin din adamları, Ferisiler aynı tartışma içerisinde Yuhanna 7. bölümde bu tartışmalar giderek koyulaşıyor ve yoğunlaşıyor. Bu nedenle halk arasında ayrımlar oluşuyor, düşüncelerde farklılıklar oluşuyor. Yine de birçok insan İsa'nın öğretilerinden, yapıp ettiklerinden, kendisi hakkında, özellikle kendini tanrısal doğası hakkında söyledikleri karşısında eylemlerle, yaptığı işlerle bunu neticelendirmesi, insanların iman etmesine, tövbe etmesine ve İsa Mesih'i iman etmelerine yol açıyor. Fakat bütün bu tartışmaların, bütün bu kargaşanın tam ortasında İsa tapınakta ayağa kalkıyor ve birkaç şey söylüyor. İsa neden tapınaktaydı? Çünkü Çardak Bayramı kutlanıyordu. Çardak Bayramı, yani anlayacağımız dilde hasat bayramı olarak ifade edilebilir. İnsanlar ürünlerini hasat ettikten sonra Tanrı'nın buyruğu uyarınca Rabbe verdikleri için, sağladıkları için şükretmek üzere toplanıyorlardı. Bayramın son günü en önemli gündü çünkü kurbanların sunulduğu, o dini birçok ritüelin gerçekleştiği bir zamandı. Ve işte o bayramın son gününde İsa ayağa kalkıyor ve bir cümle söylüyor. Ve bugün bu İsa'nın söylediği bu cümle üzerinde sizi düşündürmek istiyorum. Yuhanna 7. bölümde 37 ve 38. ayetlere birlikte bakalım. Şöyle diyor: bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacaktır. Başlangıçta çok basit gibi görünebilir bu ifade, fakat çok derin bir anlamı vardı. Öncelikle şunu hayal etmenizi istiyorum. Muhtemelen tapınağın içerisinde bu Şiloh havuzunun hemen yan tarafında İsa ayağa kalktı ve bu cümleleri söyledi. Orada bir havuz vardı, akan bir su vardı ve işte büyük ihtimalle İsa bu suya bakarak insanlara aslında bütün bu tartışmalara son verecek bir cümle söyledi. Bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacaktır. Bu bir dinin vaat edebileceğinden çok daha öte bir şeydir. İçimde diri su ırmakları akacaktır. Ne demek istedi İsa? Aslında bunu doğru anlamak, doğru kavramak gerekiyor. Şimdi bu Çardak Bayramı'nın önemli bir özelliği vardı. Her 7 yılda bir bağışlanma günüydü. Tabii bu İsa'nın bu ifadeyi söylediği zaman da gerçekten o 7. yıl tamamlanmış mıydı onu bilemiyoruz, ama Çardak Bayramı denince insanların aklına gelen şeylerden bir tanesi buydu. Her 7 yılda bir borçlarını ödeyemeyen kişilerin borçları bağışlanırdı, affedilirdi. Ve Şiloh Havuzu'nu da biliyoruz. Şiloh Havuzu insanların şifa aldığı bir yerdi. Zaman zaman Tanrı'nın bir meleği orayı ziyaret ediyordu ve Rabbin gücüyle havuz çalkalanıyordu. Havuz çalkalandığında, eğer bir kimse içeriye girerse, havuzun içine girerse, hastalığından şifa alıyordu, iyileşiyordu. Bütün bu resmi tam olarak gördüğümüzde İsa'nın bu sözleri çok daha derin ve önemli bir anlam kazanmaktadır bizim için. Şimdi dediğim gibi İsa'nın vaadi bir dinin vaadinin çok daha ötesindedir. İsa neden bahsediyor? Zaten Havari Yuhanna bunu söylüyor. İsa bunu kutsal ruhtan bahisle ifade etmektedir. Bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacak derken bahsi aslında kutsal ruhla ilgilidir. Tanrı'nın ruhu, Ruhul Kudüs. Nasıl ifade etmek isterseniz. Ve dediğim gibi bir din bize cenneti vaat edebilir, bir din bize iyi olmayı başarabilmenin yollarını gösterebilir, bir din bize ibadetle çeşitli şekillerde rahatlamayı vaat edebilir, ama hiçbir din bize Tanrı'nın ruhunu
vaat edemez. İşte bütün bu Mesih'in kimliğiyle ilgili, İsa'nın kimliğiyle ilgili bütün bu tartışmaların ortasında adeta bu tartışmalara son verecek büyük bir belirtiden bahsetmektedir İsa. Bana iman edenin içinde diri su ırmaklar akacaktır. Bu kutsal ruhun ta kendisidir. Bildiğiniz gibi kutsal kitap içerisinde özellikle eski antlaşma metinlerinde Tanrı'nın ruhuyla ilgili konular aslında bu metaforla ifade edilmektedir. Bir nehir olarak, bir akarsu olarak ifade edilmektedir. Onlardan en önemlisi ve bugün dikkate alacağımız noktalardan bir tanesi şu. Hezekiel 47. bölümde Peygamber Hezekiel bir görüm görmektedir. Ve bu gördüğü görümde bir melek onu alıp tapınağa götürür. Ve oradaki görüm aslında İsa'nın bize ifade etmek istediği, adına iman edenlerde gerçekleşeceğini söylediği o şeyin ne olduğunu bize gözlerimizin önüne sermektedir. Bizim gözlerimizin önüne sermektedir adeta. Birlikte okuyalım. Hezekiel 47. bölümde 1'den 6'ya kadar okuyacağım ben. Dileyenler evde daha uzun okuyabilirler. Ama zaman açısından özellikle vurgulamak istediğim ayetleri okuyacağım. O yüzden Hezekiel 47. bölüm 1'den 6'ya kadar birlikte okuyalım. Şöyle diyor: adam beni tapınağın girişine geri getirdi. Doğuya doğru tapınağın kapı eşiğinin altında sular aktığını gördüm. Tapınak doğuya bakıyordu. Sular tapınağın güney yanının altından sunağın güneyinden aşağıya akıyordu. Beni oradan kuzey kapısından çıkarıp dış yoldan doğuya bakan dış kapıya götürdü. Sular güney yönünde akıyordu. Adam elinde bir ölçü ipiyle doğuya doğru gitti. 1000 arşın ölçtükten sonra beni ayak bileğine dek çıkan sulara getirdi. 1000 arşın daha ölçtü ve beni dize kadar çıkan sulara getirdi. 1000 arşın daha ölçtü, beni bele kadar çıkan sulara getirdi. 1000 arşın daha ölçtü, içinden geçemeyeceğim bir ırmak oluştu. Sular yükselmişti, içinden yürüyerek karşıya geçilemez, yüzülecek kadar derin bir ırmak olmuştu. Bana, insanoğlu bunu gördün mü diye sordu. Hezekiel bir görüm görüyor. Tapınağın avlusunda dururken tapınağın içerisinden bir su çıkıyor ve bu su giderek derinleşiyor bu suyla ilgili. Dolayısıyla aslında bu kutsal ruhun bizlerin hayatı

bir tanrı olma fikrinden ziyade tamamen bizimle birlikte olmaya odaklı, bizimle yan yana, bizimle iç içe olmaya odaklı bir ilişkidir. Bu da Tanrı'nın ruhuyla mümkün olabiliyor bizim hayatımızda. İsa'nın vaadi budur. Zaten Yuhanna 14. ve 16. bölümlerde yeniden bu kutsal ruhun kimliği, kutsal ruhun yapıp edecekleri üzerine İsa bizlere öğretmektedir. Fakat burada Hezekiel'in gördüğü görüm çok önemlidir. Çünkü önce o suya giriyor, önce bileklerine kadar geliyor bu su. Yani bu ilk iman ettiğimiz zaman olarak resmedilebilir gözümüzün önünde. İlk iman ediyoruz, İsa Mesih'i Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak hayatımıza kabul ediyoruz. Çarmıhta bizim günahlarımızın kefaretini ödediğine iman ederek, onun aracılığıyla, onun ölümü, ölümden dirilişi aracılığıyla babayla, semavi babamızla barışı sağlıyoruz. Ve kutsal ruh bizim hayatlarımıza geliyor, bileklerimize geliyor. Sonra Rab'de büyümeye başlıyoruz. Kutsal kitap okuyarak, kelam hakkında dersler alarak, vaazlar dinleyerek, kilise içerisindeki sohbetlere katılarak, imanlı kardeşlerle zaman geçirerek ve duayla Rab'de büyümeye başlıyoruz. Rab'de büyümek demek, Tanrı'yla olan ilişkimizi geliştirmek demektir. Ve işte Tanrı'ya ne kadar yaklaşıyorsak, kutsal ruh bizim hayatımızı o kadar çok adeta ele geçirmektedir. Yani bin arşın ve bin arşın daha üstünde o dize ve bele kadar gelen o hikaye. Aslında kutsal ruh bütün hayatımızı almak istiyor. Ve sonunda bu adamın, bu meleğin Hezekiel'i gösterdiği bu görümde bu akarsu boyunu aşıyor. Aslında o ruhun doluluğudur bizim hayatımızda. Ruhun doluluğu aracılığıyla aslında bizler gerçekten Mesih İsa'nın o bizim yaşamlarımızda yapmak istediklerini, Mesih İsa'nın bizimle beraber yapmak istediklerini keşfedebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Zorluklar, sıkıntılar ya da hayatımızdaki o üzerinden gelemeyeceğimizi düşüneceğimiz kadar büyük dertler bizim hayatımızdan tamamen yok olup gidiyor mu? Hayır. Ama kutsal ruh sayesinde bizi dolduran, hayatımızı yönlendiren, bizi Tanrı'yla beraber yürümeye teşvik eden ve bu konuda bize yardım eden o kutsal ruh aracılığıyla, artık o boyumuzu aşan kutsal ruh aracılığıyla artık bu yolda Tanrı'yla beraber ilerleyebiliyoruz sevgili dostlarım. Peki bu ayetler gerçekten kutsal ruhla ilgili midir? Hezekiel 12. bölümde, 47. bölümde 12. ayette şöyle devam ediyor. Diyor ki bu görümde, ırmağın her iki yanında her çeşit meyve ağacı yetişecek diyor. Yaptıkları, yaprakları solmayacak, meyveleri tükenmeyecek. Her ay meyve verecekler. Çünkü tapınaktan çıkan sular oraya akıyor. Meyveleri yiyecek olarak, yaprakları şifa için kullanılacak. İşte aslında İsa'nın bizimle beraber ve bizim hayatımızda yapmak istediği şey budur. Sürekli o ruhun meyvelerinin bizim hayatımızda görünmesi. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetleri herhalde hepimiz gözlerimizin önüne gelmiştir. O meyveler sevgi, sevinç, esenlik, bağlılık, yumuşak huyluluk, öz denetim, bu bütün bu meyveler aslında kutsal ruh aracılığıyla bizim hayatlarımızda etkin olmak istiyor. Ve bunu ruh aracılığıyla gerçekleştirmek istiyor. Sadece bu değil. Olay sadece bizimle ilgili değil. Aynı zamanda Tanrı bizi başkaları için kullanmak istiyor. Mesih İsa'yı Rabbi kurtarıcı olarak hayatına kabul eden, Tanrı'yla barışan, onunla ilişkisini düzelten, Tanrı'nın gerçeğine erişen her bir kimse büyük bir sevinçle başkalarına bu sevinci ifade etmek istiyor. Meyveleri yiyecek olarak diyor kullanacak. Sizin hayatınızda kutsal ruhun işleyişi sayesinde o sevgi, sevinç, esenlik, bağlılık, yumuşak huyluluk, öz denetim gibi bütün bu olgular etrafınızdaki insanlar için muazzam bir tanıklık oluşturacaktır. Ve insanlar sizin hayatınızdaki bu değişimi görerek Rabbi kendilerine yaklaştığı gün yüzleteceklerdir. Ben söylemiyorum, kutsal kitap bunu söylüyor. Aynı zamanda yaprakları şifa olarak kullanılacak diyor Hezekiel'deki bu görümde.
Yani Rab başkalarına şifa aracı olarak da bizi kullanıyor.

almak istiyor. Mesih İsa adıyla edilen dualarla, ona karşı büyük sadakatimizle, bu ruhsal meyvelerin hayatımızda görünmesiyle insanların hem ruhsal hastalıklarından iyileşmeleri hem de aynı zamanda fiziksel hastalıklarından iyileşmeleri için de Rab bizi kullanmak istiyor. Biz biliyoruz ki İsa Mesih'in isminde güç vardır. O doktorların doktorudur, şifa veren Tanrı'dır. Ve Tanrı işte kilisesini, o iman eden o insanlar topluluğunu bu amaç için kullanmak istiyor. İsa için bütün bu tartışmaların olduğu bu ortamda Yuhanna 7. bölümde İsa ayağa kalkıyor ve diyor ki bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacaktır. Tabii birçoğumuzun aklına geliyor değil mi? Birinci mezmur. Hani mezmurların ilki. Ne diyordu? Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır. İşte İsa'ya iman edenlerin içinde o diri su ırmakları akacaktır. Değerli dostum, belki bugüne kadar kutsal ruhla ilgili bu tecrübeyi hiç yaşamadın hayatında. O zaman yapman gereken en önemli şey gerçekten tövbe ederek İsa Mesih'i Rabbin ve kurtarıcın olarak hayatına kabul etmek. Eğer tövbe etmiş İsa Mesih'i Rabbin ve kurtarıcın olarak hayatına kabul etmişsen o zaman babadan istemelisin. Zira İsa bunu açık bir dille ifade etti. Dedi ki sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza armağanlar verirsiniz de kendisinden isteyenlere, Tanrı'nın kendisinden isteyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesindir. Eğer henüz Mesih İsa'nın vaat ettiği bu kutsal ruhla ilgili gerçek sizin hayatınızda yoksa o zaman kısa bir duayla Tanrı'dan onun ruhunu isteyebilirsiniz. Neden? Çünkü hayatınızda onun meyveleri görünsün. Neden? Çünkü insanlar bu meyveleri görerek Tanrı'yı yücelsinler. Onlara yaklaştıkları gün Tanrı'yı yücelsinler. Neden? Çünkü insanların şifaya ihtiyacı var. Birçok insanın hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak şifaya ihtiyacı var. Ve Tanrı bu konuda sizi kullanmak istiyor. Bu nedenle İsa'nın vaadinin sizin hayatınızda gerçekleşmesi için o zaman lütfen şimdi durup gerçekten o ruhu isteyin Tanrı'dan. İyi bir teolog, iyi bir vaiz, iyi bir öğretmen, iyi bir apologist yani inanç savunmacısı, iyi bir müjdeci olabilirsin. Ama içinde diri su ırmakları akmıyorsa bütün bunlar boştur. Dolayısıyla bugün kendi yüreklerimize dönüp bakalım gerçekten kutsal ruh hala bileklerimizde, dizimizde ya da belimizde mi yoksa tam bir teslimiyetle hayatlarımızı onun ellerine vermiş miyiz? Böylece Tanrı bizim aracılığımızda çalışacaktır. O zaman kısa bir dua edelim ve bulunduğunuz yerde benimle beraber bu duaya amin diyebilirsiniz. Eğer gerçekten kutsal ruhu bu şekilde tecrübe etmek isterseniz. Ya Rab sana teşekkür etmek istiyoruz bütün yüreğimizde çünkü senin vaatlerin asla geri alınmaz. Bütün tartışmalar bu İsa'nın kimliğiyle ilgili bütün bu tartışmaların ortasında sen hiçbir dinin vaat edemeyeceği o ruhu bize vaat ettin. Ne mutlu bugün o ruhla coşanlara, ne mutlu bugün o ruh aracılığıyla İsa Rab'dir diyenlere, ne mutlu bugün o ruh aracılığıyla meyveler veren ve insanlara şifa kaynağı olan bütün o kiliselere. Şükrediyoruz ve bugün dinleyicilerimiz arasında henüz bunu tecrübe etmemiş olanlar varsa lütfen onların yüreklerine dokun. Sana teslim olabilmeleri için kutsal ruhun hayatlarındaki işleyişine daha fazla izin vermeleri için gerçekten yüreklerini kapısını sonuna kadar açarak ruhu hayatlarına kabul ederek onu egemen kılmaları için onlara yardım et diye dua etmek istiyorum. Kilisende ruhun etkin olsun diye dua etmek istiyorum. Biz ancak bu ruhla Abba Baba diye sana seslenebiliyoruz.
ve bununla seni yüceltiyoruz. Ya Rab, dua ediyorum ki dinleyicilerimiz arasında henüz İsa Mesih ile ilgili gerçeği kavramamış olanlar varsa şimdi onların da yüreğinde etkin ol. Bunun bir dinin ötesinde, Mesih inancının bir dinin ötesinde senin gerçeğinle yüzleşmek olduğunu, seninle kişisel bir ilişki olduğunu kavrayabilmeleri için Kutsal Ruh'un onların hayatlarında da çalışsın diye dua ediyorum. İsa Mesih'in yüce ve diri ismiyle. Amin. Değerli dostlarım, Rab hepinizi bol bol bereketlesin. Bir kez daha hepinize iyi pazarlar diliyorum. Esen kalın, hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: geldiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile karşınızdayız. Göksel, hoş geldin, nasılsın?
2: Hoş bulduk, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hristiyanlığın Etkileri programında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konu almaya devam ediyoruz. Mimarlık gibi, müzik gibi, sanat gibi, bilim gibi, eğitim gibi konulara bakmaya çalışıyoruz. Ve bugünkü konumuz da aslında iddialı bir konu olacak, bilim olacak. Bilime nasıl bir katkıda bulundu Hristiyanlık, bunu ele almaya çalışacağız. Ama öncesinde bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi, bulabileceğinizi bizi hatırlatalım. Ve Hristiyanlık inancı ile ilgili sorularınızı, programlarımızla ilgili sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi de hatırlatmış olalım. Bilimin tarihi aslında çok derin bir konudur. Ama kısaca bahsetmemiz gerekirse aslında bilimin ilk uygarlıklardan itibaren gözlemlenen bir şey olduğunu biliyoruz ve yaklaşık 9000 yıl önceye bunu tarihlendirebiliyoruz. Oradaki arkeolojik kanıtlarda ve yazının icadının da burada etkisinin olduğunu görüyoruz. Burada aslında 9000 yıl önceki kanıtlardan kastım, orada aslında astronomik bilginin geliştiğini ve bu konuda çalışmalar yapıldığıyla alakalı bulguları görüyoruz. Gezegenler ve yıldızlarla alakalı ve doğanın genel yapısıyla alakalı da buna kafa yorulduğunu, bunun üzerinde çalışıldığına dair veriler olduğunu görüyoruz. Tabii ki Mısır gibi, Antik Orta Doğu gibi, Grek ve Roman dünyası gibi noktalarda, Hindistan'da, Çin'de farklı inanç grupları içerisinde ve Avrupa'da bilimin bir şekilde geliştiğini, etki ettiğini görüyoruz. Bugün aslında ben modern bilimin doğuşuna odaklanarak başlatmak istiyorum. Çünkü orada aslında Hristiyanlığın etkisini biraz daha yoğun bir şekilde görüyoruz. 1500 ile 1700 yılları arasında Batı düşüncesinde geniş kapsamlı iki başkaldırı yaşanıyor. İnançta aslında Luther, Calvin, Zwingli ve Knox isimlerini görüyoruz ve merkezi insan olan dünya bakış açısı yerine merkezi tanrı olan dünya görüşünü bu kişiler getiriyorlar. Bilimde de Kopernik, Galileo, Brahe, Kepler ve Newton'un yer aldığını görüyoruz. Bu kişiler de merkezi dünya olan evren anlayışının yerine merkezi güneş olan bir kavrama, bir anlayışa dönüştürüyorlar. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum. Modern bilim neden Hristiyan kültüründe ortaya çıkıyor?
2: Şöyle cevaplayabiliriz aslında bu soruyu Aydın. Bizler Mesih imanlıları olarak şuna inanıyoruz. Tanrı dünyayı yarattı ve çekip gitmedi. Hala dünyayla ilgileniyor ve yarattıklarıyla ilgileniyor. Bilim neyle ilgileniyor diye baktığımızda bilim de insanla ve doğayla ilgileniyor. Daha geniş çerçeveden bakarsak bilim Tanrı'nın yarattığı bütün her şeyle ve evrenle ilgileniyor. Onu anlamaya çalışıyor. Bizler de Mesih imanları olarak Tanrı'nın yarattıktan sonra bizi kaderimize terk etmediğini söylemiştik. Hala o bizimle ilgileniyor, bize ulaşmaya çalışıyor farklı farklı yollarla. Ve bu nedenle de bizler şunu özellikle düşünüyoruz. Yaratılışta Tanrı etkin bir rol oynadı ve Tanrı aklıyla yarattı. Tanrı'nın bir aklı var, Tanrı'nın bir tasarısı var ve Tanrı bizi de kendi benzerliğinde yarattı insanlar olarak. O zaman bize de akıl verdi, düşünce kapasitesi verdi. O zaman bizler de şunu düşünmeliyiz, Tanrı'nın yaratılışını nasıl daha iyi kavrayabiliriz? Tanrı'nın yarattığı evreni nasıl daha iyi anlayabiliriz ki bu sayede belki bir anlamda Tanrı'yı da daha yakından tanıyabilelim. Amacı aslında budur. Bizim bilime yaklaşımımız Tanrı'nın yarattıklarını daha iyi anlamaya çalışmaktır.
0: Evet. çok güzel bir nokta ve belki kutsal kitaptan bir ayet de burada paylaşmak gerekiyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 3. bölüm 19. ayette diyor ki, Rab dünyanın temelini bilgelikle attı, gökleri akıllıca yerleştirdi. Bunu da paylaşmış olalım. Reformun nasıl bir katkısı olduğunu, bilim devrimine nasıl bir katkıda bulunduğunu anlatmak, buna biraz değinmek istiyoruz. Protestanlığın aslında bilimin yükselmesine katkıda bulunduğuna dair kesin ve inandırıcı kanıtlar olduğunu görüyoruz bu noktada. Örneğin Luterci bir prens olan Prusya Dükü Albrecht, astronom Kopernik'in, meşhur o Kopernik'in, hepimizin bildiği Kopernik'in Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine adlı eserini 1543 yılında yazmış olduğu bu eserinin basımı için maddi bir destek sağlıyor. Ve yine Luterci bir tanrı bilimci olan Andreas Osiander kitabın basımını sağlıyor ve ön söz yazıyor kitaba. Ve yine Luterci bir matematikçi ve reformcu olan Melanchthon'un Wittenberg Üniversitesi'nde profesör olan bir arkadaşı da kitabın basılmasını denetliyor ve başka bir aslında Wittenberg profesörü olan Erasmus Reinhold da astronomi derslerinde Kopernik'in öğretilerine destek veriyor ve ondan alıntılar yapıyor.
2: Ya bu noktada şunun tekrar üzerinde durmak istiyorum Aydın. Bütün bu saydığımız bilim insanları esasen Tanrı'nın yüceliğini, bilgeliğini arıyorlardı ve birçoğu da imanlı kişilerdi. Mesela ünlü astronomlar var, Brahe ve Kepler. Bunlar Luther'in sadık yandaşları. Aynı zamanda Meissling var, o da Luterci bir rahip. Aynı zamanda Kepler'in arkadaşı var, Straeus. O da Kutsal Kitabın Yasanın Tekrarı adlı bölümü hakkında yorumlarını yapıyor. Çok önemli yorumlar var bu konu hakkında. Yani şundan bahsedelim. Bütün bu kişilerin amacı Tanrı'nın yüceliğini aramak.
0: Ama burada şu akla geliyor aslında, şunu sormak lazım. Sen bu kişilerin amacı Tanrı'nın yüceliğini aramak dedin ama günümüzdeki bilim anlayışı çok bununla uyuşmuyor gibi. Sanki bilim inanca karşı gibi ve inanç çağ dışı kalıyor gibi bir nokta var. Mesela Galileo olayında işte Galileo'nun kilise tarafından birçok kez yargılandığını ve en sonunda da ömür boyu ev hapsiyle yargılandığını görüyoruz. Böyle bir durum var mı? Yani Hristiyanlık ya da inanç bilime karşı mıdır?
2: Evet, bu oldukça derin bir konu ama Galileo özelinde bahsetmek isterim. Galileo ve kilise arasındaki problem temel olarak bir anlayışla ilgiliydi. O da şu: Galileo'nun düşüncesine göre güneş merkez konumdaydı ve dünya ve diğer gezegenler onun etrafında dönüyordu. Ama kilisenin görüşüne göre ise dünya her şeyin merkezindeydi ve güneş ve diğer gezegenler dünyanın etrafında dönüyordu. Kilisenin böyle düşünmesinin temel nedeni biraz kutsal kitabın insanın yaratılışına verdiği değer. Çünkü Tanrı her şeyi yarattığında diyor ki, işte Tanrı şunu yarattı, iyi oldu, her şeyin iyi olduğunu gördü. Ama insanı yarattığında insanı yarattıktan sonra çok iyi olduğunu gör diyor. Ve kutsal kitap gerçekten de insanı Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldığını söyleyerek farklı bir noktaya koyuyor. O zaman kilise şöyle düşündü: madem insanlar dünyada yaşıyor, o zaman dünya da bu nedenle her şeyin merkezinde olmalıdır. Ama esasen kutsal kitapta böyle bir referans görmüyoruz. Bu farklı düşüncelerin sebebi bir anlamda belki o dönem kilisenin belki yanlış bir yorumu da olabilir. Ama şunu söylemekte fayda var: Galileo'nun düşüncesi, yani güneşin her şeyin merkezinde olduğu düşüncesi, Polonyalı astronom Kopernik tarafından da dile getiriliyor. O da dünyanın değil de güneşin, dünyanın da içinde bulunduğu güneş sisteminin merkezi olduğunu öne sürerek Orta Çağ dünyasına yeni bir bakış açısı getiriyor. Hatta şöyle söylüyor: güneş bir kraliyet kürsüsü gibi tahtında ve ortada oturarak çevresinde dönen tüm gezegenleri sanki çocuklarıymış gibi yönetir. Bu da İsa'yı yaşamamızın merkezine almamızın bir sembolü olarak görülebilir diye düşünüyorum. Yani Mesih dirilmiştir ve Tanrı'nın sağında tahtında oturmaktadır. Ve bir Mesih imanlısı İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde de kendi yüreğinin tahtındaki o kendi benliğini, kendi egosunu o tahttan indiriyor ve onun yerine İsa Mesih'i koyuyor. Hı hı. Artık hayatlarımız, her şey İsa Mesih'in olmuş oluyor. Hı. Ve bu da onu gerçek anlamda kralımız, efendimiz olarak kabul etmenin bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, çok güzel bir benzetme oldu bence de. Bahsettiğin gibi aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman benliğini çarmıha geriyor. Aslında İsa gibi çarmıha gererek, kendinden vazgeçerek yaşamının merkezine Mesih'i alıyor. Ve burada da astronom Kopernik'in örneğinde olduğu gibi.
2: Ayrıca şundan da bahsetmek lazım. Galileo ve kilise arasındaki anlaşmazlıklardan bahsettik ama Galileo da imanlıdır ve o da yani bu farklı düşüncesi onun sanki

0: açtığını öne süren bir çatışma tezi öne sürmelerine yol açıyor. Ve çatışma tezi ateist ve din karşıtı çevrelerde popüler olmaya devam etse de çoğu çağdaş bilim tarihçisi arasında desteğini kaybediyor bir süre sonra. Ve çağdaş bilim tarihçilerinin çoğu Galileo olayının bilim ile Hristiyanlık arasındaki ilişkide bir istisna olduğu ve söz konusu olayla ilgili çok sayıda yanlış yorumu düzelttiği konusunda hemfikir olduklarını burada anlıyoruz. Bilim ve teoloji arasındaki açık çatışma aslında geleneksel olarak kutsal kitabın dünya hakkındaki görüşünün ciddi bir şekilde sorgulandığı zamanlarda meydana geldiğini görüyoruz. Örneğin Galileo'nun durumunda olduğu gibi ve bu durumda şunu görüyoruz, Göksel bahsetti. Galileo'nun bilimsel araştırmaların prensiplerinin kendileri bir Hristiyan bilim ve gerçeklik anlayışının sonucu olduğunu görüyoruz. Yani aslında Galileo tahmin edildiği gibi böyle kilisenin karşısında bir figür ya da Hristiyanlığın karşısında bir figür gibi tarihte anlatılıyor. Öyle resmediliyordu aynı zamanda ama Galileo'nun bilimsel araştırmalarının amacı, prensipleri, bunun altında yatan temel sebep yine Hristiyan bilim ve gerçeklik anlayışını, yine o Tanrı'yı arama, Tanrı'nın yüceliklerini anlama ve açığa çıkartma anlayışının sonucu olduğunu görüyoruz. Haliyle bu Hristiyanlığın karşısında olan bir durum değil, tam tersi Hristiyanlığın kazandırdığı niteliklerin sonucu olan bir meyve olduğunu görüyoruz Galileo için. Elbette zaman zaman Hristiyanlık tarihinde bazı çatışmalar yaşanmış olabilir ama bu genel olarak Hristiyanlığın böyle bir görüşü olduğunu değil, tam tersini aslında bunu teşvik ettiğini, bunu desteklediğini bize gösteriyor. Ve mesela Alman astronom Johann Kepler var. Bilimde Tanrı'yı kutlamaktan bahsediyor kendisi. Ve 20. yüzyılda da Papa John Paul'un, ikinci Papa John Paul'un modern bilimin bulgularıyla yaratılışa dair kutsal kitap hesapları arasında bir çelişki görmediğini belirttiğini görüyoruz. Ve ayrıca Galileo'nun kınanmasının bir hata olarak nitelendiriyor kendisi ve bilimsel gerçeği arama konusunda teşvik ediyor kendisi de. Aynı şekilde Din Ansiklopedisi'nde Ted Peters diyor ki Galileo'nun kınanması hikayesinde bazı gerçekler olmasına rağmen abartılar yoluyla artık işte zulme uğradığı iddia edilen bilim ve inanç arasındaki savaşı görmek isteyenler tarafından sürdürülen bir modern efsane haline gelmiş olduğunu görüyoruz bu noktada.
1: Aydın, ufak evet. Bir şeyden bahsetmek istiyorum burada. Yani din ve bilimin çelişiyorlarmış gibi gözükmesiyle ilgili. Eğer biz bütün evreni, dünyayı yaratanın Tanrı olduğunu düşünüyorsak, onun yarattıklarını inceleyen bilim dallarının Tanrı'nın kendisiyle, Tanrı'nın varlığıyla çelişmesi mümkün olabilir mi? Veya Tanrı'nın bize bıraktığı sözüyle kutsal kitapla çelişmesi mümkün olabilir mi? Buradaki önemli nokta şudur. Bilime yaklaşırken eğer bizim motivasyonumuz aslında kutsal kitapta yazanlar gerçek değil ve ben de bunu kanıtlamaya çalışıyorum gibi bir düşünce mi? Yoksa bizi yaratan Tanrı'nın yarattığı bu evreni daha iyi anlayarak bunu bir araç olarak kullanarak evet. Tanrı'ya yaklaşmaya çalışmak mı? Buradaki bu anlayış farklılığı oldukça önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir ekleme oldu, güzel bir nokta oldu. Bilim hiçbir zaman zaten inanca aykırı olmadı ya da böyle düşünmek çok sağlıklı bir nokta değil. İnanç aynı şekilde bilime aykırı da olmalı. Çünkü zaten biz teoloji derken orada da Tanrı bilimi ifadesini kullanıyoruz aslında. Bu radyoda yaptığımız ya da kutsal kitap üzerine çalışırken yaptığımız şey teolojidir. Ve o da aslında bir bilimdir, bir bilim dalıdır. Kutsal kitap kendi içerisinde, tabii kutsal kitabı bir bilim kitabı olarak direkt olarak ele almamamız gerekiyor. Ruhsal bir kitap olarak ele almamız gerekiyor. İlerleyen noktalarda değineceğiz ona ama kutsal kitabın da kendi içerisinde tarih bilimi gibi unsurlar içerdiğini ve yine teoloji gibi, tanrı bilimi gibi unsurlar içerdiğini de görüyoruz. Bu şekilde onu da onu etkileyen, onu destekleyen bir faktör olarak ele almak gerekiyor. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bu kısa bir aradan sonra aslında tekrardan sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hristiyanlığın Etkileri programında aradan sonra görüşmek üzere.

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı

Seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz ve bilimi konu almaya devam ediyoruz. Zor bir konu, iddialı bir konu aslında ve araştırılması da pek meşakkatli bir konu ama elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bunu ele almaya çalışıyoruz. Bizleri takip etmiyorsanız lütfen sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu, kendisiyle konuşmaya ve bilim konusunda Hristiyanlığın nasıl katkıları olduğunu ele almaya devam ediyoruz. Aslında hepimizin çok iyi bildiği ve lisede belki biyoloji derslerinde çok ismini anımsadığımız, çok sık gördüğümüz, okuduğumuz bir kişi var. Program boyunca zaten bilimin Hristiyanlıkta bir çelişki içerisinde bulunmadığını, Hristiyanlığın bilime karşı olmadığından bahsettik. Ve Gregor Mendel de aslında bunun göstergelerinden birisi. Gregor Mendel aslında 1822 ile 1884 yılları arasında yaşamış ve kalıtım biliminin babası olarak anılan Avustralyalı biyolog kendisi. Aynı zamanda meteoroloji alanında da çalışıyor, matematik alanında da çalışıyor ve Mendel kanunlarının mucididir. Ve aynı zamanda bir kilisede bulunduğu dönemde rahip kendisi. Kalıtım biliminin öncüsü olduğunu görüyoruz. Çeşitli deneyler yaptığını görüyoruz bu noktada. Ve aslında meşhur o bezelye deneyini görüyoruz. Mendel aslında gerçek üreyen sarı bezelye ve gerçek üreyen yeşil bezelyenin çapraz bir şekilde yetiştirildiğinde yavrularının her zaman sarı tohumlar ürettiğini gösteriyor ve bununla birlikte bir sonraki nesilde yeşil bezelye 1, yeşil iles 3 sarı oranında yeniden ortaya çıktığını da ortaya çıkartıyor kendisi. Ve bu fenomeni açıklamak için de Mendel çekinik ve baskın genler terimini kullanıyor. Öncelikle bir örnek vermemiz gerekirse ilk evlatta nesilde yok olmuş gibi görünen yeşil özelliğin çekinik olduğunu ve sarının baskın olduğunu söylüyor ve 1866'da da çalışmalarını yayınladığında bu genler üzerindeki faktörlerinin, eylemlerinin bir organizmanın özelliklerinin öngörülebilir bir şekilde belirlediğini de gösteriyor. Tabii ki Mendel'in çalışmalarının en derin öneminin onun yasalarının yeniden keşfedilmesiyle 20. yüzyılın başına kadar tanınmıyor. Erik von Schermak, Hugo de Verrias ve Karl Korns, William Jasper Spelman gibi isimler Mendel'in deneysel bulgularının birçoğunu bağımsız olarak doğruluyorlar ve modern genetik çağının burada başladığını görüyoruz. Tabii ki birçok teori var, birçok çalışma var. Mendel gibi örnekler aslında kanıtlanabilir ve ampirik bilime hizmet eden örnekler ama bununla beraber teoriler de var. Ben evrim teorisini merak ediyorum. Aslında evrim teorisi de bilim tarihinde çok etki etmiş ve birçok insan tarafından kabul gören bir teori. Peki Hristiyanlığın evrim teorisine bakışı ne Göksel?
1: Şöyle söyleyebiliriz aslında Aydın. Yani İki farklı görüş var burada. Evrim teorisinin yaratılışa bakışı, yani insanın nasıl oluştuğu, evrenin nasıl oluştuğu ile ilgili fikri ve kutsal kitabın bu konudaki fikri, iki farklı düşünce ve iki farklı dünya görüşü diyebiliriz. Tabii ki burada yaratılış bağlamında konuşuyoruz çünkü esasında evrim teorisini savunanlar arasında da tamamen Tanrı'yı yok sayan bir görüş hakimdir diyemeyiz. Oysa evet, gayet Tanrı'ya inanan, iman eden ve evrim teorisine bu açıdan bakan kişiler de mevcuttur. Yaratılış bağlamında bakmazsak, mesela bir örnek vermek gerekirse, biz aşı oluyoruz, grip aşısı oluyoruz. Ondan sonra bir sene sonrasında aynı aşı bizi gripten korumuyor. Çünkü o mikroplar, o mikroorganizmalar bir önceki senenin aşısına karşı direnç kazanmış oluyorlar. Bu bir anlamda evrimdir. Bunu söylemek bir başka şeydir. Fakat evet, dünyanın oluşmasını tesadüfe bağlayan bir evrim teorisinden bahsediyorum esasında kutsal kitapla çelişmelerken. Ama onun dışında teistik evrimden de bahsedebiliriz.
0: Evet, önemli bir nokta tabii ki Göksel de bahsetti burada. Bizim bahsettiğimiz nokta, evrim dediğimiz nokta aslında mikro evrimle alakalı bir durum değil. Yani aslında kısa zaman diliminde ve küçük çapta gelişen o değişimler ve aslında canlı organizmanın bulunduğu ortama adaptasyon olmasıyla alakalı bir durum değil. Bahsettiği gibi yaratılışla alakalı, makro evrimle alakalı bir konu. Buradaki büyük değişimlerin, yeni bir tür oluşumu gibi değişimlerle alakalı konu. Peki kutsal kitap yaratılış bölümünden bahsettin Göksel, yanlış hatırlamıyorsam. Kutsal kitap nasıl bakıyor evrime?
1: Kutsal kitap çok nettir. Tanrı Adem ve Havva'yı yarattı diyor ve insanı kendi benzerliğinde yarattı diyor. Bu biraz evrim teorisinin içerisinde önemli bir yer bulan, işte önce ufak protein, amino asitler vardı. Onlardan ufak ufak böyle canlılar basitten daha gelişmişe doğru ilerledi ve çağlar boyunca dönüşüme uğradı. Daha sonra bu akrabalıklar oluştu. Bazı canlılar denizden karaya çıktılar vesaire vesaire olarak anlatılan konunun tam olarak kutsal kitaba uymadığını gösteriyor. Çünkü kutsal kitap Tanrı'nın Adem ve Havva'yı yarattığını ve onları insan olarak yarattığını, şimdiki bildiğimiz anlamda insan olarak yarattığını gösteriyor. Çünkü insanı da kendi benzerliğinde yarattığını söylüyor. Bir diğer ilginç nokta da şu, kutsal kitap Tanrı'nın varlığını sorgulamıyor. Ama bilim yapısı itibariyle her şeyi sorgulama üzerine gidiyor, ama kutsal kitapta şunu görüyoruz. Daha ilk ayette şöyle söylüyor: başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diyor. Dolayısıyla Tanrı var mıydı, Tanrı olması mantıklı mıdır gibi soruların üzerinde durmuyor. Daha ilk kitapta, ilk cümlede şunu söylüyor: bir Tanrı var ve bütün evreni ve içindekileri o yarattı. Bu öngörüye göre aslında kutsal kitap kendisini temellendiriyor ve Romalılar mesela 1.20'de de Paulus mektubunda, birazdan okuyacağım ayeti, ama şunu söylüyor esasında. Tanrı etrafımızda gördüğümüz yaratılan nesnelere bakarak da varlığına ve bu bütün gördüğümüz her şeyi yaratanın kendisi olduğuna bizi ikna edebilir. Romalılar 1.20'de şöyle söylüyor mesela, diyor ki: Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Ve bu nedenle de diyor, aslında bir anlamda Tanrı'yı tanımayanların veya Tanrı'yı inkar edenlerin bu noktada bir özürleri yoktur. Yani biz bugün doğaya baktığımızda, işleyişe baktığımızda bunun bir yaratıcı tarafından organize edildiğini, bunun tesadüf eseri bir araya gelmiş amino asitlerden, proteinlerden oluşmadığını görebiliyoruz. Bir diğer bahsetmek istediğim nokta da bunun biraz ahlaki boyutunun olması. Yani ne zaman ki evrim düşüncesi ve salt bilim dünyaya egemen oluyor, İşte o zaman bizim çok yüreğimizde kabul edemeyeceğimiz bir takım gelişmeler yaşanıyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. İkinci Dünya Savaşı öncesinde tamamen bilimsel metotlara göre ve evrim teolojisinden çok etkilenen Hitler'in düşüncesine göre yönetilen Almanya, Nazi Almanya'sında tam 200 bin, çoğunluğu zihinsel engelli olan vatandaş savaştan hemen önce katlediliyor, öldürülüyor. Çünkü o topluma bir yük olarak görülüyor. Bunun da temeli doğal seçilim ilkesinden alınıyor evrim teolojisindeki. Yani güçlü olan hayatta kalır, güçsüz olansa elenmeye mahkumdur düşüncesinden yola çıkılıyor. Bu da bize tabii İsa Mesih'in şu düşüncesine götürüyor. Diyor ki İsa Mesih bir örneğinde, iyi meyve için ağacın iyi olması gerek. Eğer ağaç iyiyse meyvesi de iyidir. Eğer ağaç kötüyse, çürükse meyvesi de çürüktür. O zaman biz salt evrim teorisinin baskın olduğu bir görüşte meyvelerin çok da verimli olmadığını görüyoruz. Bu biraz önce verdiğim İkinci Dünya Savaşı öncesi Nazi Almanya'sında gerçekleşen büyük kıyım gibi bunun benzeri diğer farklı düşünceler de var. Yani kutsal kitap bize daha farklı bir dünya görüşü savunuyor. Burada ahlaki ilkeler de devreye giriyor. Dolayısıyla bilimin içerisinde bir takım araştırmalar yaparken bu ahlaki ilkeleri de gözetmek ve Tanrı'nın koyduğu o kurallara, sınırlara riayet etmek de oldukça önemli.
0: Aslında bir nokta var. Bu ortaya atılmış bir teorim var, bir doktrin var. Diyor ki bilim ve inanç arasında bir dereceye kadar uyum dini inanç ve ampirik bilimde görülebilir diyor. Normalde aslında belki biz inançsal olguların ampirik bilimle gözlemlenebilir, tekrarlanabilir ya da tekrar deneyimlenebilir bilimle uyuşmadığını düşünüyor olabiliriz. Ya da insanlar bunu bu şekilde iddia ediyor olabilirler, ama şöyle bir doktrin var, onu paylaşmak istedim. Tanrı'nın dünyayı ve dolayısıyla insanı yarattığı inancı insanın dünyayı tanıması için düzenlendiği görüşünün ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu da Imago Dei doktrini tarafından garanti altına alınmıştır diyor. Thomas Aquinas'ın ifadesiyle aslında insanın akıl içeren bir tabiata sahip olması nedeniyle Tanrı'nın suretinde olduğu söylendiğine göre böyle bir doğa en çok taklit edilebilmesi nedeniyle Tanrı'nın suretindedir ve bu da aslında bizi ampirik bilmede götürebilir gibi bir doktrinde var ve biliyoruz ki zaten program boyunca zaten defalarca ifade ettiğimiz gibi bilimin ve Hristiyanlığın bir çelişki içerisinde olmadığını bu noktada da görmüş oluyoruz. İlginç bir bilgi vermek istiyorum. Sonra son soruya doğru gitmek istiyorum aslında. Şöyle bir bilgi var. Hristiyanlığın bilimsel devrimin yükselişine katkıda bulunduğu noktalarda bazı bilim adamlarının da isimleri olduğunu görüyoruz. 1901 ile 2001 yılları arasında çok ciddi bir zaman aralığında bilimsel alanlarda Nobel ödülü kazananların yaklaşık yarısı %56,5 gibi bir oranla Hristiyan olduğunu görüyoruz ve genel olarak Hristiyanlarda Nobel Barış Ödülleri'nin %78,3'ünü kimyada, %72,5'ini fizikte ve %65,3'ünü tıpta, %62'sini ekonomide, %54'ünü edebiyatta kazandığını görüyoruz. Bu bağlamda da aslında bu programda değindiğimiz bütün bu niteliklere Hristiyanlığın bir şekilde katkıda bulunduğunu görüyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum Göksel. Kutsal kitabı biz bir bilim kitabı olarak ele alabilir miyiz? Kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır? Onda bilim aramalı mıyız?
1: Evet, yani kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır sorusunun biraz daha açarak şunu diyebiliriz. Kutsal kitap neyi amaçlıyor? Kutsal
0: neyi
1: kitap
0: amaçlar, evet.
1: Neden geldi? Neden şu anda elimize tuttuğumuz bir kitap var? Yani kutsal kitap şunu anlatıyor aslında. Dünyayı evreni yaratılışından yok oluşuna ve ikinci yaratılışa kadar geçen süreyi anlatıyor. Yani yaratılıştan bahsettiği bir kısım var, günaha düşüşten bahsettiği bir kısım var, kurtuluşumuzdan bahsettiği bir kısım var ve yenilenmeden bahsettiğimiz bir kısım var. Ve tüm bu kısımlarda ana kahramanın hep Tanrı'nın kendisi olduğunu görüyoruz. Kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır dersek o zaman galiba vermemiz gereken cevap hayır, kutsal kitap bir bilim kitabı değildir. Çünkü bilimin amacı Tanrı'nın yarattıklarını anlamaya çalışmak demiştik ilk bölümde. Şimdi kutsal kitabın amacı ise bize Tanrı ile olan o ruhsal yolculukta rehberlik etmesidir.
0: Evet.
1: Kutsal kitabın bir bilim kitabı olmadığı konusu kutsal kitabın bilime aykırı olduğu anlamına evet. gelmez. Hı-hı. O ikisi arasındaki farktan bahsetmek gerek. Çünkü bir taraftan da bilim ampirik deneylere dayanır. Yani
0: evet.
1: Aynı sonuca tekrar tekrar aynı şeyleri yaptığımızda aynı sonuca vardığımız biraz daha laboratuvar deneyleri gibi Hı-hı. düşünelim. Ama kutsal kitapta okuduğumuz bir sürü ilginç hikaye görüyoruz. Farklı doğaüstü olaylar, mucizeler gerçekleşiyor. Mesela birkaç balık ve ekmekle 5000 kişinin doyurulduğunu görüyoruz. Hı-hı. Veya ölülerin diriltildiğini okuyoruz. İşte sadece İsa'nın bir cüzamlıya dokunarak onun cüzamdan temizlediğini okuyoruz. Bunları baktığımızda kutsal kitabın doğaüstü olaylarla bezili evet. olduğunu, Tanrı'nın dokunuşunu orada görüyoruz. Diğer bir nokta ise bahsetmek istediğim şudur. Doğa bilinmezlerle dolu. Hala da birçok şeyi anlayamıyoruz, kavramaya çalışıyoruz. Bilim ilerliyor ve o sorulara cevap bulmaya çalışıyor. Bazılarına bulabildi, bazılarına hala bulamadı. Ve ilginçtir ki doğanın bilinmezlerine karşı bilim o sorulara cevap buldukça yeni sorular karşımıza çıkıyor ve bu asla bitmeyecek bir yarış gibi. Evet. Ve bizler de imanlar olarak şunu biliyoruz ki Tanrı bize tüm vahyi açıklamadı. Yani kutsal kitapta her şeyin cevabı yok. Hala bilmediğimiz ve gizem olarak adlandırdığımız noktalar var. Bu noktada Pavlus'un Korintlilere yazdığı mektupta güzel bir ayet var, paylaşmak istiyorum dinleyicilerle. 1. Korintliler mektubu 13-12'de şöyle söylüyor. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. Ve Paulus burada her şeyi tam anlamıyla bilebildiğimiz zamanın bedensel olarak ölüp Rabbin yanında dirildikten sonra bizim için aydınlanacağını gösteriyor. O zaman bizler bir anlamda her şeyin cevabını bulamayacağımız konusunda da bir alçak gönüllü bir ruha sahip olmalıyız imanlar olarak. Çünkü Rabbimiz de alçak gönüllü bir Tanrıydı. Her şeyin hakimi, her şeyin yaratıcısı olmasına rağmen bir insan bedenine bürünerek belli sınırlamalarla kendisini adeta çerçeveleyerek kendi yeteneklerini bir anlamda azaltarak dünyaya geldi. Bizimle beraber yaşadı, yürüdü, acıktı, yoruldu, üzüldü ve ölüp dirilerek kendi görkemine tekrardan babanın yanına yükseldi. O zaman biz de bu noktada alçak gönüllü olmalıyız. Bir anlamda araştırmaya devam etmeliyiz. Bilimin o bize açtığı ufku gittikçe genişletmeliyiz. Ama bir taraftan da her şeyi bilemeyeceğimizin de farkına varmalıyız.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Göksel, ağzına sağlık. Ve kutsal yazıların ne amaçla yazıldığı konusunu İncil'den bir ayetle bitirmek istiyorum aslında. 2. Timoteos 3 ve 16. ayet diyor ki, kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Tabii ki temelinde bunun da bir eğitim olduğunu görüyoruz ama bu ruhsal anlamda bizim ruhsal yaşantımıza odaklanan bir eğitim olduğunu burada da vurgulamış olalım tekrardan. Tarihsel olarak Hristiyanlığın bilime nasıl katkıda bulunduğunu bugün Hristiyanlığın Etkileri programında ele almaya çalıştık. Bizleri sosyal medya platformlarında lütfen takip etmeye devam edin. @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Elbette Hristiyanlık bilime ciddi katkılarda bulundu. Okulların, üniversitelerin ve hastanelerin kurulmasında çok verimli oldu. İlerleyen programların da bunları da değinmek istiyoruz ve birçok Hristiyan Tanrı adamı da bilimde faaliyet gösterdi. Bunları da program içerisinde değindik zaten ve bilimin gelişmesine bu noktada önemli katkılarda bulunmuş oldu. Bir sonraki Hristiyanlığın Etkileri programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.